0: Efendim merhabalar. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Hoş geldiniz efendim. Ben Canan Çal.
0: Çok özel bir repertuar hazırladık efendim sizler için. O halde başka sahne. Aşk üzerine efendim çok şarkı yazıldı. Çok söz söylendi. Şimdi söyleyeceğim değerli abimiz, bir tanemiz Selami Şahin'in şarkısı da aşkın en güzel halini efendim anlatacak bizlere. Ne mi geliyor?
1: İsmail Özkan sizlerle efendim. Buyurun.
0: Evet, tanımam senden başka.

0: İsmail'cim, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, şarkıların duygulara tercüman olduğu anlar vardır. O anlardan birine şahit olduk sayende. Ağzına sağlık.
1: Çünkü efendim bazı duyguların dili sadedir. Bir gülü sever, bir insanı sever. Kalpten ve hesapsız tabii ki. Evet.
0: O zaman sıra bana geldi. Coşkun Sabah'ın besteleyip Ahmet Selçuk İlkan'ın da sözlerini yazdığı unutulmaz şarkılardan birini söyleyeceğim. Bu arada Coşkun Sabah'la da birçok projede yer aldım. Birçok şarkıda bana eşlik etti. Kardeşi Taşkın Sabah da birçok şarkımı aranje yaptı. Buradan onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi değerli üstatlar var bu ülkede. Buyurun.
1: Evet, selam olsun.

0: Ya boh ağzına sağlık.
1: Evet, aşk bazen özlem oluyor efendim. Bazen de tatlı bir dert oluyor. Ne kadar uzaklaşmak isteseniz de gönlünüz yine aynı kapıya çıkıyor. Şimdi Sevda'nın o tatlı telaşını anlatan bir şarkıyı sevgili Canan Çal'ın sesinden dinleyelim. Çok güzel bir şarkı, yine güzel bir Selami Şahin şarkısı sizlerle efendim.
0: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum diyeceğim. Buyurun.

0: Bravo.
1: Vallahi dinlemek lazım.
0: Dinlemek lazım.
1: Sevenler birbirini sözünü dinleyecek.
0: Sadece konuşmamak lazım. Dinleyip, anlayıp sonra konuşmak lazım, değil mi?
1: Doğrudur.
0: Biz bugün derdimizi şarkılarla anlatıyoruz. Şimdi İsmail Özkan bize ne söyleyecek? İsmail, sende
1: evet.
0: Mi sıra?
1: Şimdi başka sahnede biraz bir sitem olsun istiyorum. Biraz da hesaplaşma vakti olsun istiyorum.
0: O zaman sen söyle, biz dinleyelim.
1: Öyle mi? Peki. Sahne kader senin. Diyemezsin, sen kendin ettin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yalvarışın çok geç, beni kaybettin. Dönme artık seni, ben de terk ettim.

0: Ağzına gönlüne sağlık canım benim, arkadaşlarımızın beline sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok kederlendik İsmail. Biraz hareketlenelim mi? Neşelelim. Biraz neşelenelim, biraz oynayalım. Ne dersiniz?
1: Şöyle güzel türküler söyleyelim değil mi?
0: Hadi bakalım.
1: Eminim herkes bizle birlikte okuyacak bu güzel türküleri. Evet efendim, sizde.
0: Sevgili şefim, buyurun.

0: Şimdi ise yönümüzü biraz Yeşilçam'a çevirelim istiyorum. Nice filme, nice sahneye eşlik etmiş unutulmaz bir eser geliyor İsmail.
1: O zaman efendim dillere pelesenk olmuş, hepimizi ah dedirtecek o şarkıyı tabii ki kimden dinleyeceğiz? Senden dinleyeceğiz. Hadi bakalım.
0: Gözlerinden bellidir Cevriyem, sende kara sevda var.

0: Şarkının başından sonuna kadar
1: Allah
0: oturamadım yerimde. Bravo arkadaşlar. Bravo sevgili partnerim İsmail Özkan.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Evet.
0: Bugün
1: programın
0: yine
1: sonuna
0: yok
1: mı yaklaştık?
0: Evet, başka sahnede bugün her şey vardı. Türküler vardı, şarkılar vardı, Yeşilçam vardı. Bu akşam da şarkılarla gülüp ağlayıp türkülerle dertleştik efendim. Kimi zaman bir sevdaya ortak olduk. Kimi zaman da bir hatıranın peşine takıldık gittik.
1: Ve bir kez daha gördük ki efendim, müzik bazen uzun uzun anlatamadıklarımızı da birkaç nameyle, şarkıyla, türküyle anlatabiliyormuş. Bu güzel akşamda bizleri evlerinize, gönüllerinizi açtığınız için çok çok teşekkür ederiz efendim.
0: Biliyoruz ki her güzel buluşmanın bir sonraki randevusu vardır.
1: Haftaya yine aynı günde ve aynı saatte yeni şarkılarda, yeni hikayelerde yeniden buluşmak dileği diliyoruz efendim. Gönlünüzden müzik, hayatınızdan güzellik eksik olmasın diyoruz.
0: Hoşça kalın, sağlıkla
1: kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Defter uşşaka bizi de kaydetsin.
1: Amin, amin efendim.
0: Evet.
1: Ya.
0: Aşıklar makamı.
1: Ya.
0: Uşşak makamı zaten kendi tafsilatında aşıkların makamı olduğu hep ifade
1: Ya.
0: edilir.
1: Meyanda da diyor
0: Aşıklar.
1: ya efendim, malumunuz sözünüzü kestim. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım. Demek ki benim bir günahım var ki diyor sen efendim o
0: Varsa
1: deftere
0: da
1: beni kaydet. Varsa da affet de o
0: varsa da
1: kaydet
0: affetlerim.
1: diyor ya.
0: Ya bu işte birçok eserde münacaat biliyor musun yani?
1: Aa öyle
0: Yakarış
1: efendim.
0: bunlar hepsi.
1: Ya ya.
0: Yani beni de kaydet.
1: Hem ne zarif.
0: Evet.
1: Ne zarif bir yakarış.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yakarış yani bu. Baktığımız zaman hal
1: Bana diyor bir kere kulum de yeter diyor ya. Ha o işte yani bu.
0: evet. Yani o uşakilerin efendim o uşakların aşıkların arasında olabilmek ne büyük bir
1: Ya.
0: devlet ne büyük bir nimet.
1: Değil mi efendim?
0: Evet.
1: Ya.
0: Baksana diyor ki Hülya-i Visalin ile var dilde bin efkar.
1: Ya.
0: Aşkın ile mihnetlere ettin beni duçar.
1: Ya.
0: Hep bu ayrılık biliyor musun? Ta Bezme Eles'ten bugüne kadar gelen hayal içinde insanların hep bu ayrılıktan, o ayrılıktan şikayet. Dert bu.
1: Ya. Gönlüme
0: Mihnet.
1: bir şey düşürdünüz. Bu söylediklerinizden sonra geldi. Müsaade ederseniz bir okuyayım mı
0: Estağfurullah.
1: bir dörtlük?
0: Eyvallah.
1: Mehmet Turan Yarar vardı tanırsınız Ankara'da çok
0: Evet.
1: kıymetli şair. Onun bir şeyi var bu minvalde sözü var. Şöyle diyor. Gözlerin var. Yani bitmez bir baharım var benim. Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim.
0: Allah Allah.
1: Dehre sultan etse ayar ihtişamım eksilir. Ben öyle ihtişamlı biriyim ki diyor. Beni dehre dünyaya sultan etseler o ihtişamım eksilir. Fakat sen kulum derken sınırsız itibarım var benim
0: Allah
1: diyor.
0: Allah.
1: İşte bu yani. O deftere kaydet dediği bu.
0: Ya. Bak tecdid ola dersen
1: Ya.
0: yeni baştan bu dilini açar.
1: Ha.
0: Kaydet beni
1: Ya.
0: defter uşak amahım.
1: Vallahi ediversin ya.
0: Evet etsin.
1: Ya.

0: Bizi de etsinler yani.
1: Eyvallah.
0: Uşaklar sınıfında inşallah bizi de sayarlar.
1: Ya.
0: Öyle ümit edelim bakalım. Tabii bu eser Enderunlu Ali Bey'e ait.
1: Ya.
0: Enderun tabii biliyorsunuz ki bu işin gerçek ocaklarından, gerçek icra dairelerinden, Osmanlı'nın kendi içinde, sarayın içinde barındırdığı çok mümtaz, çok mütenavi.
1: Müthiş insanlar yetiştirdiler.
0: Bugünkü
1: efendim.
0: Cumhurbaşkanlığı, senfoni, işte efendim dediğimiz o yapılanma gibi ama burada tabii
1: eğitim
0: bir
1: hakkın,
0: var,
1: meşk
0: bir,
1: var.
0: Bir hakkın tabii,
1: Ya.
0: Türk müziğinin bütün veçeleri, bütün makamlarının geçildiği,
1: ya.
0: Efendim akla gelebilecek aşıklar dahil olmak üzere,
1: Ya.
0: Anadolu'da ne kadar varit olan, kimler varsa hepsi kabul görüp bir neşe buldukları bir alan, bir yer, bir ocak. Hali dertlerini anlatabilecekleri bir kapı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir yapıymış vaktiyle.
1: Tabii,
0: Enderun.
1: Tabii. Hocası efendim Dellalzade malumunuz. Yani
0: Evet.
1: İsmail Dede, Dellalzade ve Enderuni Ali Bey.
0: Evet.
1: Öyle bir silsileden geliyor.
0: Evet. Bir hakikat anladım. Dünyada her şey yalan. Alaaddin Hoca. Alaaddin Yavaş
1: Kaynağı
0: Yavaş.
1: eserim efendim o.
0: Evet.
1: Ya.
0: Saadettin Kaynak.
1: Vay efendim.
0: Yani bakalım niye yalanmış? Bir dinleyelim bakalım.

0: Eyvallah.
1: Enteresan.
0: Müthiş.
1: Yani güler görüyor, gülerken ağlayan, ağlarken gülen
0: Ya.
1: mevzusunda her ikisinin de aynı kederle, aynı dertle neticelendiğine işaret ediyor burada.
0: Eyvallah. Öğrencisi
1: Ya
0: kaynağın biliyorsunuz
1: tabii
0: Alaaddin
1: tabii.
0: Hoca da.
1: Evet.
0: Bir gün nasip oldu böyle aynen sizinle ruberu böyle şarkı okudu. Müthiş bir deneyimdi. Sanki mikrofon varmış gibi böyle bir yerden ses geliyor. Sesin yerini arıyorum hoca şarkı okurken. Şöyle sırtına doğru bir uzandım filan. Şu sırtından geliyor ses yani buradan çıkıyor.
1: Allah
0: Yani orada sanki bir hoparlör varmış gibi,
1: Allah.
0: bağlamış gibi böyle sırtından ses geldiğini
1: Tabii.
0: hissettim.
1: Çok volümlü,
0: Baktım
1: çok
0: hocam
1: güzel.
0: dedim sırtınızdan geliyor ses. Yapma ya öyle mi filan falan.
1: Kendisi zaten tıp doktoru. Olayın mahiyetine çok hakimdi yani. Ankara Radyosu'na da çok gelirdi. Allah rahmet eylesin hocamız.
0: Amin
1: Orada
0: efendim.
1: onun işte bazen böyle aylık konserler falan tertip edilirdi Ankara'da ve televizyona iş intikal ederdi. Önce radyoda kayıt yapılır, sonra televizyonda da çekimi yapılırdı o dönemler.
0: Ya.
1: Böyle bir ara holimiz var, orada oturuyoruz. Ben gittim koşa koşa elini öptüm. İşte oturduk muhabbet ettik filan kendisiyle. Dedim ki çok güzel bir Karciğer şarkınız vardı sizin dedim hocam. Taş plakları okumuşsunuz dedim vaktiyle. Ama güncelde hiç kimsenin okumadığı bir eser dedim. Sebebi hikmetin ne dedim. Niye acaba dedim kimse okumaz bu eser dedi. Hangisiymiş o dedi böyle. Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası diye bir eser. Ben onu diskotekte taş plaklarda filan bulmuştum Ankara Radyosu'nun diskoteyinde. Dışarıya çıkarmak yasak, ortam sesiyle kaydedip dinliyordum ben hocayı. Böyle bir düşündü. Dedi ya dedi şey yapma hatırlayamadım dedi. Yani
0: Kendi de
1: kendi
0: unutmuş
1: bestesi.
0: ya.
1: Evet. Uzun zaman olmuş. Böyle bir mırıldanınca aa evet dedi. Ya dedi sen neymişin dedi böyle. Sen nereden buldun? Nasıl dedi bunu dedi. Allah Allah dedi ya. Doğru söylüyorsun dedi. Bir de Hicazkar bir eseri vardı. O da taş plaklar okumuş. İçinde gazel okuyor. Şen gözlerinle yüzüme bir baktın diye Hicazkar bir şarkı. Dedim hocam bu şarkıyı da dedim o zaman dedim edinmiştim dinlemiştim falan. Dedi evet dedi doğru söylüyorsun dedi. O ilk dönem işte taş plak dönemlerinde falan hocanın da çok taş plak okumaları var.
0: Eyvallah.
1: Evet. Allah rahmet eylesin. Yani çok
0: Amin.
1: dolu. Kendisi zaten o Güneydoğu'nun o kesif zevki selimine haiz bir insandı.
0: Eyvallah.
1: Genetiğinde var. Kilisti kendisi hocam.
0: Tabii tabii kilise.
1: Yani oradan intikal etmiş gelmiş.
0: Ya.
1: Oranın da mirasını taşıyor hoca.
0: Ya evi de kaynağın çırağı.
1: Ondan
0: Oradan
1: sonra
0: da var.
1: tabii bir de Saadettin Kaynaklı olan o birlikteliği ve işte onunla olan eğitimi.
0: Ya. Zeki Arif
1: Zeki
0: keza.
1: Arif, evet.
0: Ya.
1: Yani bu insanlar kendisi bak tıp doktoru olmasına rağmen musiki hayatındaki inceliğe ve zarafete bir bakar mısın yani?
0: Ya.
1: Hiç ihmal edilmeyen, hiç sarsılmayan, hiç örselenmeyen bir gidişi var. Allah
0: O,
1: rahmet
0: oluyor
1: eylesin.
0: demek ki.
1: Ya oluyor tabii. Evet. Yine hocayı çok seviyorum tabii. Ama yine çok sevdiğim bir kişiden bahsetmem
0: Evet.
1: lazım.
0: Çok yakın zamanda
1: Evet çok
0: Hakk'a yürüdü.
1: yakın zamanda kaybettik kendisini. Evet o da neyzen olmak hasebiyle. Onun o bütün ruhaniyetini, onun o ulvi giderini üzerinde mezzetmiş çok özel bir insandı Niyazi Sayın Hoca. Allah rahmet eylesin. Onun bir bayati taksimi var. Onu bir dinleyelim sonra konuşalım olmaz mı?
0: Olur efendim,
1: Evet.
0: buyurun.

0: Ya.
1: Ya. Allah rahmet eylesin.
0: 5 dakika sussak mesela şimdi bundan
1: Yani
0: sonra
1: evet.
0: vaktimiz olsa da şöyle dursak.
1: Evet.
0: Ya.
1: Neyse dahası öyle bir şey işte yani insanın
0: Ya.
1: bütün ruhunu içine çeken, halden hale sokar insanı. Ben hocayı çok yakinen tanıyan bilen bir insan değilim. Sadece
0: Eyvallah.
1: icralarını falan.
0: Ben Deniz de
1: Siz de
0: öyle.
1: evet. Allah rahmet eylesin. Tabii çok büyük bir değerdi o da.
0: Ya.
1: Yani
0: Ya.
1: bu bahsettiğimiz kabilden, bu efendim virtüözite manada tarif edilebilecek sınıftaki
0: Ya.
1: insanlardan bir tanesiydi hocam.
0: Abi. O tür insanlar için eskiden malumunuz Hezarfen
1: Evet.
0: lakabını kullanıyorlar
1: Evet.
0: yani. Bin
1: Evet.
0: ilim
1: Ezar.
0: sahibi.
1: Evet.
0: Ya gerçekten öyle
1: Tabii
0: hoca.
1: tabii. Yani bir
0: Ruhu şad
1: dönemin
0: olsun.
1: tabii. Ve birçok insana, birçok nezene de büyük kaynaklık etmiş. Yol
0: Eyvallah.
1: açmış.
0: Tabii.
1: Onların ufkunu açmış. Onları
0: Ya.
1: bu işe aşılamış.
0: Ya.
1: O zevki selimi bu insanların ruhuna üflemiş. Böyle bir enteresan, böyle bir güzel bir insan. İşte geldiler, yaşadılar,
0: Ya.
1: hizmet ettiler. Bin avaz bıraktılar. Avaze-i aleme ve göçtüler gittiler. Vakit tamam olunca öyle.
0: Ya efendim.
1: Herkes için mukadder olan gidiş bu. Yani ne yaparsan yap. Efendim, gene bu kabilden yine hep asla vazgeçemediğimiz Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. O da çok güzel bir eser icra edecek şimdi. Meyhane mi bu? Bezmi tarabbane-i cem mi?
0: Ya.
1: Bu eseri okumuş.
0: Hacı Arif'in meyhanesi.
1: Evet. Bir bakalım, bir dinleyelim bakalım. Hoca neler yapıyor?

0: Mihri Mugan, evet, Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Müthiş bir icra. Yani tabii hafızlık çocuk yaşta bir defa Kur'an hafızı olması hasebiyle Bekir Hoca'nın bu yola hafızlık yoluyla girmiş olması ve sesindeki bu devamlılık, bu nezahat, bu güzellik, bu bitmez tükenmek böyle su gibi akan bir ses farkındaysan.
1: Ya efendim.
0: Yani tonajda hiçbir bozulma, peslerde de aynı tını, tizlerde de aynı tını görüyorsun böyle. Bir keman gibi bir ses.
1: Evet.
0: Tükenmeyen bir ses yani. Allah
1: Ya.
0: rahmet eylesin. Her eserde böyle rengini, kokusunu, bütün o efkarını, bütün o güzelliklerini böyle içine dökebilen. Bu ne büyük bir maharet, ne büyük bir meziyet bu.
1: Ya efendim.
0: Allah herkese böyle vermiyor ne hikmetse. Bekir Hoca'nın tabii mevlüthanlığı da söz konusu. Ezan okuması, salatü selam efendim okuması. Yani bütün bu donanımlarıyla birlikte yani kendinde ve etrafındaki işte o bilge insanlarla oturup kalkmasıyla birlikte hayatını nasıl doldurduğunu görüyoruz.

0: Ama işte bu nezahat ve bu güzellik, bu intikalden kaynaklı. Yani o sese olan hakimiyeti, yani anlatılacak gibi değil.
1: Ya.
0: Hoca, Allah rahmet
1: Amin
0: eylesin.
1: efendim,
0: Evet,
1: amin.
0: kendisine büyük muhabbet duyuyoruz.
1: Ya.
0: Evet,
1: Evet.
0: değerli kardeşim. Şimdi tabii yine sesinde sınır olmayan, çılgınlar gibi böyle sesi göklerde tınlayan Hafız Burhan.
1: Vay, o var değil mi?
0: Hafız Burhan,
1: Ya.
0: o nasıl bir ses? Aman ya Rabbi. Yer gök inliyor adamın sesinden.
1: Ya efendim.
0: Allah rahmet
1: Bir
0: eylesin.
1: hatıranız vardı Tahir Hoca ile
0: Var,
1: beraber.
0: evet.
1: Lütfeder misiniz?
0: Bunu eseri dinleyelim. Daha sonra konuşalım.
1: Olur efendim.
0: Söyleyin güneşe bugün doğmasın. Evet.
1: Kaynak eseri değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Bir hafızın eserini
0: Gerçi
1: bir
0: sözde
1: hafız
0: müzik
1: okuyor.
0: çok fazla belirtilmemiş ama ben
1: Öyle
0: tahmin
1: mi?
0: ediyorum. Evet.
1: Öyle mi efendim?
0: Ama
1: Ben kaynak
0: kaynağının
1: diye
0: kim
1: biliyorum.
0: olduğunu bilmiyorum. Allahu alem belki de kaynak olabilir yani.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, gönlümden öyle
0: Evet,
1: geldi.
0: kayıtlarda öyle bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Evet,
1: Peki
0: evet.
1: efendim.
0: Dinleyelim.

0: Vay efendim vay.
1: Bu eserin işte sahibinin belli olmamasının bir
0: Ya
1: hikmeti var. Şimdi
0: muhakkak muhakkak.
1: bu ne biliyor musun? Bu sürmeli çeşitlemesi.
0: Eyvallah.
1: Anadolu'da çok bunun benzer örnekleri var yani.
0: Ya.
1: Sürmeli çeşitlemeleri diye geçen. İstanbul'a da gelmiş, bu intikal etmiş o dönemde,
0: Eyvallah.
1: o zamanlarda. Hafız Süleyman diye bilinen, Yozgatlı Hafız Süleyman diye bilinen, bu insanların tabii okuma biçimleri, onlar da taş plaklara çok okumuşlar.
0: Evet.
1: Çok böyle girift, işte Anadolu'dan gelen insanlardan da çok taş plak camiasına girip plaklar yapan çok insanlar var. Bu alışverişten kaynaklı
0: Ya.
1: böyle bir şey zuhur etmiş, anladığım
0: Ya.
1: kadarıyla.

0: Yani beğenmiş ve bu eseri okumuş.
1: Ya.
0: Evet. Bu bir Anadolu türküsü bu.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Ama işte namütenahi bir sese sahip.
1: Müthiş.
0: Sınırsız bir ses yani. Hafız Burhan. Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
0: Bana söylemiştin Tahir Karagöz Hoca.
1: Ya.
0: Biz onunla çok böyle hemdem olurduk
1: Ne
0: Ankara'da.
1: mutlu.
0: Allah rahmet eylesin. O da çok
1: Amin.
0: ilginç. Aynı zamanları paylaşmışlar yani. O da hafız olduğu için
1: Ya.
0: bir Eskişehir bölgesinde bir mevlide iştirak ediyorlar. O zamanlar tabii lokanta yok, bir şey yok. Yani karınları aç, işleri bitmiş ama karınlarını doyuracak yer arıyorlar, bulamıyorlar. Bakıyorlar ki bir meyhanede adam tam kapatmak üzere sandalyelerini böyle ters çevirmiş. Ondan sonra kapatmış gidecek ama o sırada da Hafız Burhan'ın gramofonu çalıyor içeride.
1: Ya.
0: Tahir Hoca diyor ki ya Erenler diyor gidelim diyor burada diyor karnımızı doyururuz adama söyleyelim diyor. Gece bak nerede bulalım yiyecek. İçeriye giriyorlar. Ondan sonra Tahir Hoca da böyle çok şeydi keyifli çok böyle zevkli bir insan. İçeriye
1: Eyvallah.
0: giriyor diyor ki kapat kapat diyor o diyor şeyi gramofonu diyor. Kendisi burada diyor.
1: Ay canım.
0: Adam da azarlıyor bunları diyor ki olur mu öyle şey diyor.
1: Dalga mı geçiyorsun
0: Evet
1: benimle?
0: yani sen koskoca Hafız Burhan'ı kapat ne demek? Nereden çıktın sen filan diye böyle bir tepki gösteriyor filan. Diyor ki yahu kardeşim kendisi burada diyor. Ona şimdi burada okuturuz sen diyor merak etme. Bizim diyor karnımız aç. Gecenin bu saati yiyecek bir yer bulamıyoruz. İşte bize bir sofra hazırla diyor. Adam bakıyor diyor ki ya Allah Allah gece ben zaten kapatmış gidiyorum yani mekanımı. Diyor ki yahu kardeşim biz misafiriz, garibiz işte böyle böyle. Olsun meyhane olsun diyor. Bizim karnımızı doyur biz işimize bakalım gidelim
1: Bu
0: filan.
1: da Hafız Buran.
0: Bu da Hafız Burhan diyor.
1: Yok
0: Adam bir
1: inanmıyorum.
0: türlü inanmıyor. Ondan sonra neyse adam bunlara yiyecekler filan hazır diyor. Ondan sonra Tahir Hoca'yla böyle göz göze geliyorlar. Diyor ki Tahir bir şey başla diyor okumaya diyor. Ben diyor Hicaz diyor bir açış yaptım diyor şeye Hafız Burhan'a. Saz yok bir şey yok.
1: Ya.
0: Gazel okuyorlar. Okuyunca adam hayret ediyor tabii. Tahir Hoca da az buz bir adam değil yani.
1: Ya.
0: Derya bir adamdı. Allah rahmet eylesin.
1: Ya, büyük zat.
0: Eserin o giriş zeminini okuyor Gazel'in. Meyan kısmını Hafız Burhan'a bırakıyor. Hafız Burhan bir başlıyor bir meyana. Meyhanenin o eski böyle tarabalı şeyleri vardır. Pencereleri falan küçük eski dönem bunlar.
1: Başlıyoruz angırdamaya onlar.
0: Camlar böyle diyor titremeye başladı
1: Ya.
0: diyor. Sesin rezonansından şakır şakır diyor. Böyle diyor camlar titriyor diyor. Adam diyor böyle karşımıza geçti. Ellerini dizine koydu diyor. Böyle yüzümüze baktı. Allah'a diyor yalvarıyor. Allah'ım beni bu zevkle öldür diyor.
1: Allah Allah. Ya.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Ya.
0: Allah'ım beni bu zevkle, bu keyifle canımı al diye. Çünkü arasa bulamaz Hafız Burhan nerede? Yani bir vesile gelmişler oraya. Mevlid okumuşlar, işleri bitmiş ve
1: Ya.
0: dönecekler. Gecenin bir saati, karınları aç, yemek yiyecekler. Böyle bir vesile. Hoca Allah
1: Vay be.
0: rahmet eylesin, anlatmıştı bunu, hiç unutmam.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ne güzel bir hatıra efendim.
0: Ya,
1: Sağ olun. Ağzınıza
0: evet,
1: sağlık.
0: onları da yad etmiş olduk şimdi.
1: Eyvallah.
0: Efendim, efendim.
1: Geldik yine Tatyos'a mı?
0: Evet, Tatyos
1: Yine
0: efendim.
1: döndük dolaştık
0: Evet.
1: geldik.
0: Gamzedeyim, deva bulmam.
1: Ya.
0: Yani bu işin melali çok yüksek olduğu için insanların işte gamı da eksik olmuyor. Ne yapsınlar yani? Yapacak bir şey yok.
1: Ya efendim. Orada malumunuz hep sorarlar işte. Oradaki Gamze'de ne demek, Gamze'deyim ne demek diye. Bence iki türlüdür de o. Hem gamzedeyim, yani gamdan
0: Ya,
1: dolayı
0: evet.
1: zedelenmiş biriyim. Hem de sevgilisinin gamzesinden de bahsediyor aslında.
0: Tabii.
1: Malumunuz eskiler sevgilinin gamzesini Yusuf'un düştüğü kuyuya benzetirler. Yusuf peygamberin.
0: Tabii.
1: Çahı Yusuf, çahı zenehten derler ona. Yani
0: Evet.
1: sevgilinin çukuru. Yani
0: Evet.
1: oraya düşer aşık. Çenesindeki
0: Gamzedeyim.
1: çukur
0: Evet.
1: o gamze. Bir şey not almıştım. Çok hoşuma gitti. Geçenlerde okurken denk geldim. Diyarbakırlı Kami diye bir divan şairi var. İlk defa ben de duydum. O çağı zenehten dedim ya, sevginin çenesindeki çukur. Şöyle diyor, demişler ki senin sevginin gamzesi çok güzel demişler mübareğe. O da cevap veriyor. Bizden sorun ol çağı zenehten letafetin. Onun o gamzesinin güzelliğini bizden sorun. Zira onun içinde ağırdı sakallarım.
0: Allah Allah. Allah
1: Sen diye bir de bana sor
0: Allah.
1: güzelliğini onun.
0: Tabii.
1: Ya.

0: Evet. Ve bu arada da bir kapanış yapalım.
1: Buyurun efendim.
0: Efendim, yani asırlık ezgilerle yine bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidi ve dileğiyle
1: İnşallah.
0: diyelim. Evet.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.

sevgimizin, aşkımızın üstünden. Sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden. Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

yaş geçti. Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti.

gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için bilmem yanıyor musun?

kalmazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Doğada Türkülerle ekibi bu kez Orta Karadeniz'e doğru yol alacak.
1: Şu anda Vezir Köprü'nün Şahin Kaya Kanyonu var. Onun üst tarafında, çıkış tarafında, durağan tarafındayız. Burada baraj gölü kenarında kamp yapacağız. Oraya doğru ilerliyoruz, barajın kenarına.
0: Hedeflerinde Samsun'un Vezir Köprü ilçesine yakın Vezir Suyu Tabiat Parkı var. Burası doğa severlerin olduğu kadar macera severlerin de ilgi odağı. Baraj mevkiinde, kanyona da yakın bir yerde, çam ağaçlarının arasında kamplarını kurdular. Programın konukları Lavinia ve kemane sanatçısı Onur, ilk kamp tecrübelerini yaşayacakları için çok heyecanlıydılar. Kamp kurulurken ekip beklenmedik bir olay yaşadı. Karavanlardan biri bir anda göle doğru kaymaya başladı. Ve ardından herkes el birliğiyle karavanı durdurdu. Macera bununla bitmedi. Karadeniz'in hırçın rüzgarında çadır kurmak hiç de kolay olmadı. Macerası bol kamp başlangıcı herkesi öyle acıktırdı ki akşam yemeği sabırsızlıkla beklendi.

0: Yemeklerimizi yiyelim artık. Lavanya sen servisimizi yaparsan.
1: Tabii.
0: Yavaş yavaş Ömer abi yorulduk ya.
2: Çok yorulduk.
0: Ama güzel bir ortam oldu. Lavanya'yla tanıştın. Normalde öğretmenlik yapıyor. Rehber öğretmen ama sağ olsun işte bizim müzik çalışmamız.

0: Çalışmalarımızda korolarda, amatör korolarda da yer alıyor. Biraz aslında tarzı böyle pop, özgün falan ama türküler de güzel olur.
1: Bir kaşık daha alabilir miyim?
2: Tabii.
1: Sabahtan beri aç.
0: Ondan sonra acıktık. Bizim Onurcuğum, yine tanıştığın detayını vereyim. Maraşlıdır kendisi, müzik öğretmeni. Ankara'da. Çok güzel kemane çalar.
1: Bakacağız ilerleyen saatlerde. İnşallah dinleyeceğiz, müzik yapacağız.
0: Evet, evet.
1: Ben size güzel bir bulgur pilavı da yaptım. İsteyen onun yanına alabilir.
2: Şunu bana uzatabilir misin?
3: Bu coğrafyayı sen daha iyi biliyorsun. Memleketine yakın senin.
1: Burası Vezir Köprü ilçesinin Vezir Su diye bir mesire alanı. Bu arkamızdaki göl de Baraj Gölü. Şahin Kaya Kanyonu var ileride. Onun çıkışı oluyor. Yani durağına doğru bir kısmında, bir ucunda kamp yaptık. Biraz eğimli arazide kamp yaptık. Niye diyeceksin? Bu gölün kenarında başka böyle bakir bir yer yok. Yoksa bir kamping gibi, işte Vezir Su gibi bir kamping alanının içinde yapmak zorunda kalacaktık. Ben onu hoşuma gitmiyor, sevmiyor. Direkt natürel doğayla iç içe olmak için burayı seçtim. Hem iyiliği var, ona da katlanacağız.
0: Yalnız biraz çevre kirli. Biz yarın burada biraz temizlik yapacağız gibi görünüyor.
1: Zaten bayağı bir kirli. Bu da bizim sloganımız var. Doğada ayak izinden başka bir iz bırakma. Evet, burada maalesef her şeyi bırakmışlar maalesef. Maalesef. İnsanlarımız. Biz sabahleyin temizleriz inşallah. Temiz bırakırız. Hatta nasıl belki olmuş yemek?
0: Çok güzel.
2: Çok güzel. Ellerinize sağlık.
4: Sağ çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
0: Çok hava, rüzgar güzel olursa şey yani, rüzgar dinlerse, hava güzel olursa gittikten sonra biraz da çalar söyleriz. Ya nasıl bir tehlike atlattık Ömer abi bugün.
1: Sorma.
0: Ya.
1: Çok kötüydü.
0: Vallahi Allah korudu ya.
1: Bir tonluk karavan kendi aşağıya gitti Mustafa. Gördün olayı.
0: Lavinia görmedi. Sen uzaktaydın biraz.
2: Uzaktaydım, evet.
0: Şöyle oldu. Gördüm. El frenini çekmiş ama el freni tutmadı. Karavan aşağı doğru gitti. Tutun, tutun diye be, göle gidecek karavan. Ömer abi nasıl bir refleksle burnunu, çeyini çevirdiyse.
1: Nasıl da ama?
0: O çok ilginç bir refleks. Çünkü asılmayla tutamazsınız bir ton.
2: Evet, o anda bile düşünemezsin yani.
0: Evet. Çok büyük bir tehlike attık.
1: Bir refleksle beraber toparladık olayı da Allah'tan kurtardık. Şimdilik sağlam aldık ama gene de Lavinia sen akşam dikkat et. O her an göle gidebilir. Onu sağlama zaten bağlayalım istersen senin karavanı.
2: Ben buraya gerçekten karavanda uyuma hayaliyle geldim ama bu beni şimdi biraz düşündürüyor. Sabah kendimi gölün ortasında
1: bırakmak. Sen gene düşüne düşüne uyursun. Sıkıntı olmaz.
5: Lavinia ve Onur sahilde güneşin batışını seyretmeye hazırlanırken küçük doğa dostumuz da manzaranın keyfini onlarla birlikte çıkartmak istedi. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin ışıltısı eşliğinde sıra geldi türkü söylemeye.

0: Ağzınıza sağlık arkadaşlar.
1: Benim yorgunluğunu çıkarttı.
0: Eyvallah.
2: Hiç şüphe yok ki günün en keyifli anları ateş başındaki türkünün tınısıyla yaşandı. Kamp sabahı kuş cıvıltıları eşliğinde uyandı ekibimiz. Kahvaltı öncesinde doğa yürüyüşü yapmak yerine hep birlikte çevre temizliğine koyuldular. Şimdi kahvaltı zamanı.
3: Günaydın arkadaşlar.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Nasıl geçti geceniz? Rahat mıydınız?
5: Evet, gayet güzel geçti benim gecem.
1: Nasıl güzel geçti? Hiç korkmadın mı?
5: Korktum İlk biraz. Defa. Tamam, korktum.
1: Bunları söyle. Evet.
3: Nasıl korktun? Neden korktun ya?
5: Korktum. Şu ileride bir ışık yanıp söndüğünü gördüm. O kaldı aklımda.
3: Orada ev vardı galiba öyle bir.
5: Çok fazla korku filmi izlerim ben. Onların etkisinde de kalarak.
3: Ormanda falan diyorsun evet, yalnız. Evet. Ama burada biz milli parklar içerisindeyiz biliyorsun. Evet. Güvenli bir bölgedeyiz. Ömer abi sen rahat yattın mı?
1: Gayet rahat yattım. Dinç kalktım. Şu anda size Samsun'un meşhur Çakallı Melemi'ni yapacak şekilde geldim.
3: Evet.
1: Bunun özelliği. Bundan da bahsedeyim. Madem Samsun'dayız. Çakallı diye bir mevki var Samsun'un girişinde. 30 kilometre girişinde. Orada bu melemen meşhur olmuş. Bunun özelliği. Yumurtanın beyazı yok ve kaşar koyuluyor. Öne çıkan özellikleri bunlar. Şimdi ben size bu sabah ondan yapacağım. Onur, ben bu melemeni yaparken sen bana bir eşlik etsene kemanenle.
4: Tabii
1: çok
4: abi.
1: Güzel olur. Bak bu manzarada 10 numara.
4: Hemen alıp geliyorum.
3: Daha önceleri biz ona kabak kemane derdik. Kabaktan yapıldığı için.
1: Öyle mi?
3: Tabii. Sonra şey başladı. Ağaçtan yapmaya başlanınca kabak şeyini kaldırdık. Yani sadece kabaktan olmuyor. Ağaçtan da olduğu için sadece kemane demeye başladık. Tanıştın ya yolda gelirken Ali ile. Ali bizim öğrencimizdi gençlik korosunda TRT'de. Daha sonraları geliştirdi kendisini. Ankara'da yaşıyordu. Ancak tabii bu işler biraz bugün var yarın yok misali. Ali de bunu gördü herhalde. Köyüne döndü.
1: Çorum'a.
3: Çorum'a köyüne döndü. Babasının tarlasında işte bir ahır yaptılar. Birkaç hayvanla hayvancılığa başladı.

0: Bir inek, iki inek derken 45 tane şu anda ineği varmış Ali'nin.
1: Yani özendiğim arkadaşa, hakikaten takdir edecek bir arkadaş. Hatta başka bir şey de söyledi. Bu yeni atadan, dededen gelen tohum ekip de
0: evet,
1: ürün alma değil diyor. İtalya'dan çim tohumu getirmiş. Yani
0: hayvanları için ekiyor.
1: Yılda 2-3 defa şey veriyor dedi, ürün veriyor dedi. Yani böyle de araştırmış. Bize böyle yeni jenerasyon çiftçiler lazım. Fon müziği olmadan da bu melemeni yapamıyorum. Sana zahmet. Son müziğine başlayalım.
2: Tamam, aç kalmayalım o zaman abi.
1: Mustafa'cığım sen de o kaşarları bana rendele, ayarla tahtanın üstüne.
0: Çok yanık bir sesi var bu kemanenin değil mi?
2: Evet, evet hocam.
0: Senin kemane kabaktan mı, ağaçtan mı?
2: Kabaktan ama bir ağaç formunda diyebiliriz. Güçlendirilmiş.
0: Kabağı da güçlendirip yapıyorlar.
2: Tabii.
0: Su kabağı bildiğimiz değil mi?
2: Su kabağı, evet evet.
0: Orijinali su kabağıdır da diyorum ki sen yokken öyle konuştuk. Artık ağaçtan da yapıldığı için direkt kemane diyoruz. Kaba kemane demiyoruz.
2: Evet yani dut bağlama demiyoruz. Kemane diyorum açıkçası.
1: Onur, senin gecen nasıl geçti?
2: Ben çok rahat uyudum abi.
1: Senin kamp tecrüben var mı?
2: Yok.
1: Daha önce ilk defa mı yattın?
2: Yani sayılır.
1: Rahat uyudun?
2: Çok rahat, 7 saat falan uyudum. Herkes az uyudu galiba.
1: Ya Mustafa işte böyle. Yeter daha
0: sabah 6'da kalktım. Ömer abi 6.30-7'de kalktı.
1: Normal insan taşın üstünde, bazı insanlar pardon taşın üstünde uyuyor. Bu da o arkadaşlardan galiba.
0: Kampçı
1: yoksa
0: olur.
1: Uyumaması lazım.
0: Kampçı olur o zaman. Taşın üstünde uyuyorsa kampçı olabilirsin.
1: Olur, potansiyeli var.
2: Var mı?
1: Var var.
2: O zaman
1: yetiştireceğiz. Senin...
2: Aramıza katılabilir miyim artık yani?
0: Tabii, zevkle.
3: Onur'u bilmem ama benden biraz zor gibi hocam.
1: Senden biraz zor gibi.
0: Ya tabii. Doğada biraz zorluklar var. O zorlukları biz göğüslüyoruz ama herkes yapmayabilir, tercih etmeyebilir tabii. Ancak doğayı sev, doğayı koru bu sloganı devam ettirebiliriz her yerde değil mi? Yani sonuçta biz de burada biraz mesaj vermek için varız. İşte çöp topladık sabah. Buralar tabii malum her yeri çöp olarak bırakıyoruz ya. Gittiğimiz yerde bütün her şeylerimizi. Biz sabah bayağı bir mıntıka temizliği yaptık. Hayvanı koru, doğayı koru, ağacı koru. Bunlar önemli şeyler.
1: Mustafa, kamp nedir? Konforundan ödün vermek demektir.
0: Konforundan ödün.
1: Şehirindeki yatağını, oradaki yemek alışkanlıklarını, ne bileyim, oradaki hijyen alışkanlıklarını kampa getiremiyorsun. Burada akışına bırakıyorsun.
4: Bol domatesli ve kaşar peynirli çakallı menemeni yemek maharet gerektirse de ekip görevi başarıyla tamamladı.

0: Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında kanyonlar hatırı sayılır bir yere sahiptir. İşte onların en ünlülerinden biri Şahinkaya Kanyonu, Doğada Türkülerle ekibini ağırlıyor şimdi. Kızılırmak'ın turkuaz sularında, keyifli bir tekne gezintisinde kuş gözlemcisi Özden de onlara eşlik ediyor.
1: Özden ne haber?
2: İyi, Emre, sen nasılsın?
1: İyi, sağ ol. Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Buraya gelmişken seni aradık. Kuş gözlemcinden, Şahinkaya Kanyonu'ndaki tecrübelerinden faydalanmak istedik. Burada ne tür kuşlar oluyor?
2: Burada ağırlıklı, yani Vezir Köprü genel anlamda konuşursak yırtıcılar ağırlıklı olur. Ötücü kuşlar dediğimiz küçük kuşlar. İşte çapraz gagaydı, ne bileyim ben isketeydi, ağaç kakan türleriydi. Daha çok bunlar ağırlıklı olur. Su kuşları çok nadirdir. Özellikle burada az önce de gördük zaten gezerken. Karabatak görürsünüz. Bir de burada nadir türlerden dediğimiz kara akbaba.
1: Onu duydum.
2: Tabii nesli tehlike altında olan türlerimiz var. Kara akbaba özellikle. Hemen hemen burada tüm kara akbaba türleri de görebilme imkanımız var. Hani bugün göremedik, baktık etrafa ama izleniyor, takip ediliyor, envanteri çıkartılıyor. Bu envanter durumuna izleme sonucunda gerekli tedbirler alınıp bu neslin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında kuş gözlemciliği ne zaman başladım? Ben 2000 yılında.
1: 2000
2: aslında
1: yılında.
2: Şöyle, kuş gözlemciliğinden ziyade fotoğraf olarak başladım. Kuş fotoğrafçısı olarak başladım. 2000'den bu zamana kadar işte kaç sene olmuş? 24-25 senedir kuş fotoğrafı çekiyorum.

0: Gözüköprü'de de çok çektim ama ağırlıklı hep genelde sulak alanlarda, delta'da, özellikle de Kızılırmak deltasında.
1: Kızılırmak'ın sonundaki delta'da.
0: Zaten Kızılırmak'ın oluşumunu da sağlayan bu nehir, Kızılırmak Nehri.
1: Bu nehir.
0: Yani tabii buradan...
1: Bafra'ya kadar gidiyor.
0: Tabii Bafra'ya kadar gidiyor. Bu, daha doğrusu bu ırmağın taşımış olduğu sedimen dediğimiz katı maddelerin, topraklı, kumlu, bunların taşımasıyla denize boşalıyor. Denizde tekrar karaya vurmasıyla, yani o... Buranın taşımış olduğu partikülleri karaya vuruyor ve biriktiriyor. Orada bir sulak alan oluşuyor.
1: Çok iyi.
0: Dediğim gibi yaklaşık 25 yıldır bir fiil kuş fotoğrafçılığına devam ediyorum.
1: Benim daha önceden öğrendiğim kadarıyla bu Altınkaya Barajı diye geçiyor. Bu yani barajın su tuttuğumuzda. Yıllarda. 84'lü yıllarda su tutumuna başlamışlar. 84'lü yılda işte ondan sonra da bu Şahinkaya Kanyonu oluşmuş. Buranın uzunluğu 3200 metre. Kanyon uzunluğu, yani Türkiye'de ikinci en büyük kanyon uzunluğuna sahip. 350 metre, 320 metre duvar yüksekliği var.
0: Var.
1: 90 metre, bazı yerlerde de 100 metre denildiği söyleniyor, derinliği var. O yönden Türkiye'de nadir ve görülmesi gereken bir kanyon olduğunu
0: tabii
1: düşünüyorum.
0: Özel yerlerden bir tane.
1: Çok özel bir yerler. Samsun Büyükşehir'de güzel tesis yapmış, tekneleri vermiş.
0: Aynen öyle.
1: Bayağı iyi bir turistik.
0: Yatırımları da çok.
1: Yatırımları da çok fazla. Bu konuda Samsun Büyükşehir'e de teşekkür ediyoruz. Eskiden böyle değildi. Ben eskiden ilk geldiğimde salla geçiyordum. Bildiğin sal diye beraber geldik.
0: Birlikte geldik.
1: Yani o sala araba koyar mısın? Koymazsın. Biz 3 tane araba koyduk. Salı da yanında bir tane balıkçı teknesi çekiyor ve 15 yaşında bir çocuk bizi gezdiriyordu. Enteresan. Şimdi bayağı bir...
0: Ya buranın doğası farklı.
1: Çok güzel.
0: Yani Vezir Köprü'nün doğası çok. Burada Akdeniz iklimini de görebiliyorsun. Daha doğrusu Akdeniz ikliminin hakim olduğu bitki örtüsünü de görebiliyorsun. Karadeniz'de ama bu Kızılırmak Vadisi boyunca geçmişte, tabii yüzyıllar önce burada Akdeniz iklimi hakimken tabii buradaki bitkiler kalıyor, buraya uyum sağlıyor. Dediğim gibi çok değişik bir doğa yapısı, çok değişik canlılık, memeli türler mesela. Ayısından tut da vaşaktı, ne bileyim ben, karacaydı, geyikti. Bu türlerin çoğunu görmek mümkün burada. Sadece kuş popülasyonu olarak değerlendirilmez Vezirköprü. Kendine özgü gerçekten çok güzel bir doğal şeyi var, güzelliği var.
1: Buranın bir de Kunduz Ormanı var.
0: Kunduz Ormanı zaten çok farklı. Çok farklı.
1: Yani havasıyla 1700 farklı, rakım yüksekliği var.
0: Biyolojik çeşitliliğiyle çok farklı.
1: Geyik üretme çiftliği var.
0: Tabii. Onun önemi zaten çok büyük. Yani burada o popülasyonun artmasında bayağı bir katkısı var.
2: Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu güzel coğrafyadan şimdi ayrılma vakti. Yine doğada türkülerle buluşma sözünü verdiler sevenlerine. Yeni gelecek misafirler için yinelediler sloganlarını. Doğada ayak izinden başka iz bırakmayın.

Sohbetlerin en güzel yerinde anılar var. Aklımız, gönlümüz hep geçmişte. Uzanıversek radyonun düğmesine şöyle, maziden sesler gelse, o sesler bizi alıp anılarımıza götürse. Zamanda geriye doğru yolculuk etmek hiç de zor değil. Çünkü özlenen sesler,

ünlülerle çok özel söyleşiler, müzik tarihimize ışık tutan sohbetler radyo arşivlerimizde duruyor. Şimdi o seslere kulak verme zamanı. Bugünkü maziden gelen ses, Türkiye'nin Elvis'i, ülkemizin pop müzik efsanesi, unutulmaz şarkıların bestecisi ve yorumcusu Erol Büyükburçay.

0: Daha 4-5 yaşlarındayken dedesi bir gramofon hediye etmiş Erol Büyükburç'a. Dinlediği plaklardaki şarkıları ezberlemek de, eşe dosta akrabaya minik çaplı konserler vermek de zor olmamış onun için. Kısacası şarkı söylemeye daha çocukken başlamış. Sonrası mı? Yine müzik.
1: Halep'te biz konsolosluk nedeniyle, babam konsolosluk nedeniyle orada Türk ailesi olarak bulunurken ben aynı zamanda Fransız mektebine gidiyordum. Arkadaş çevreyle de ilişkilerimde Arapça öğrenmiştim, Fransızca öğrenmiştim. Diğer birçok lisanları böylece. Ve o dillerdeki şarkıları da söylüyordum. Bu da bir birikim oluşturdu. Tabii o çağlarda İstanbul'a gelmiştik. Gelenbeyi ortaokulunda okuyordum. Babam, annem değil, babam biraz bu konulara karşıydı. İstemiyordu yani. Giderek olayın içine girmekte olduğumu fark ettim. Bir gün İskender Kutmani'nin önünden geçerken bir gitar gördüm orada, İskender Kutmani'nin vitrininde. İşte en büyük serüven o zaman başladı galiba.
0: Biriktirdiği parayla vitrinde gördüğü o gitarı satın alır Erol Büyükburç. Uzun saatler çalışarak kendi kendine çözer gitarın dilini. Ve ilk bestelerini yapmaya başlar.
1: Türkiye'de de polifonik müziğe gereksinim olduğunu ben hissediyordum. Yani ben daha kentli, daha değişik veya kendi ruhumun veya o dönemin gençliğinin gereksinimi olacak olan müzik türünün oluşması için bir çaba içindeydim. 6 ay odaya kapandım, saç sakal birbirine karıştı ve bütün akorları çözdüm. Sonuçta ben bu akorlarla oynarken bir takım besteler yapmaya başladığımı fark ettim. Bir arkadaşım, bir tanesini Alp yazdı. Bunu bestele dedi bana. Ben de aldım besteledim. Ve beni Erol Büyükburç yapan en büyük olaylardan biridir. Ben o parçayı şöyle hatırlıyorum, bakın. Şöyle bir şey.

0: İlk müzik grubunu lise yıllarında kuran sanatçı, müzik kariyerinin ilk dönemlerinde başta İngilizce olmak üzere yabancı dillerde şarkılar söyler. Müziğe dair hedefleri de büyüktü, hayalleri de.
1: Ha, neden İngilizce? Şimdi ben o dönemlerde sürekli Batı kökenli ezgiler dinliyordum. Sonra dedim ben niye bu evrensel dile katılayım ve ülkem içinde daha değişik bir müzikal odak oluşturayım. Bu odaktan hareketle belki ülkemizin müzik yapısında bir değişim olur ve bu değişim gelişimle daha iyi bir yere gelir. Böylece gençlik, o dönemin gençliği benim bu yaklaşımımı ve bu kararımı uygun gördüğü için hakikaten benim sanatıma ve benim bu yaklaşımıma destek oldu. Yani gönülden destek oldu. Şöyle ki bir Türkiye'de bir müzik hadisesi oldu. Yani Elvis'in Amerika'da yarattığı bir hare gibi bir olay oluştu.

0: Türkiye'nin Elvis'i olarak anılmaya başlanan Erol Büyükburç, bu kez Türkçe sözlü yeni besteler için kolları sıvar. Bu da Türkçe popunun başlangıcı olur.
1: İkinci devrinin ana hareketi şuydu, sözler de Türkçe olması gerekiyordu. Yani ezgilerle beraber ve ilk pop müzik harekatını böylece başlatmış oldum. Buna birçok arkadaşlarım hatta bir ad veremediler, yani bir isim takamadılar, nasıl bir müzik tarzı diye. Ve bu hafif müzik konusunda da böylece söz aranmaya başlandı. Tabii dokusu ne tangoya benzemesi gerekiyordu, ne de klasik Türk musikisinin söz yapısına. Ezgiler de öyle değişik olacaktı. Bu arayış içerisinde ben ilk yapıtları ürettim.

0: Erol Büyükburç yeniliklerle, ilklerle sürdürür müzik çalışmalarını. Aranje ettiği halk türküleri büyük ilgi görür. Ses getirir müzik dünyasında. Yeni kurulan Milli Orkestra ile katıldığı Balkan Festivali'nde de bir halk türküsü seslendirir.
1: Birinci Balkan Festivali'ne seçilmiştik. Böylece katıldık. Selim Özer Piyano'da, Erol Erginer, işte Yurda Erdoğlu, Alper Feyma, Basri Uçaroğlu olarak gittik. Biz de solistler olarak Erol Büyükburç, Tülay German, Tanju Okan'dan oluşuyordu. 2 Eylül 1964 yılında Yugoslavya'da, Belgrad şehrinde, Taş Meydan'da konserimiz verdik. Ve ben şöyle, ilk ben çıktım. Konserin işte 3 şarkısı söyledikten sonra program bittiğinde alkış durmadı. Yani alkış şöyle durmadı. 20 dakika falan durmadı. Adamlar şartları indirdiler. Konsere devam edilecek. Bir alkış salvosu devam ediyor. O zaman tekrar çıkmak durumunda kaldım. Yani ki bu kimseye böyle bir imkan vermiyorlar.
2: Yemenisi o

0: Adı müziğe dair ilklerle anılacak bir müzik tutkunu Erol Büyükburç. İlk Türk pop müziği bestecisi de o, türküleri ilk aranje eden. Erol Büyükburç yalnızca güçlü sesi ve besteleriyle değil, müziğe getirdiği yeniliklerle de hep belleklerdi.
1: Ben yalnız şarkı söyleyen değil, yenilikleri bulup onların bayrağını açan ve göndere çeken adamım. Bunu böyle biliyorum yani. Ve bu görevimi de ülkem adına yapıyorum. Ve bütün sevenlerime her zaman ve her yerde müteşekkirim. Onların destek gücü ülkemizin gücü oluyor. Çünkü onların alkışları benim ruhumu coşturuyor. Benim ruhumda yeni yapıtlar, yeni arayışlarla onlara yeni bayraklar açıyor. Ve bu bayrakların hep böyle açılmasını ve devam etmesini her zaman istiyorum. Bu şevk, bu arzu son derece içimde alevlidir. Hiçbir zaman küllenmemiştir ve küllenmeyecektir.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?
1: Biter.
0: Bir kardeş selamından seni aramak var ya, bu hep böyle.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Belli bir süreden beridir sadece kendi sözünü ve bestesini yaptım.

0: şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ait.

ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş

Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

Geçme mescit yakınından, çok namazlar böldürürsün, çok namazlar kıldırırsın. Geçme mescit yakınından, çok namazlar böldürürsün.

0: Sesinize, yüreğinize, emeğinize sağlık
1: teşekkür
0: ustalarım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Beni kabul ettiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ederim.
1: Hiç teşekkür ederim. Hoş geldin.
0: Kerköy'e çıktım, geldim. Müzik akrabalarımı göreyim. Onların türkülerini, onların eserlerini heybeme doldurayım. Tüm dünyaya duyuralım diye. Ne dinleyelim şimdi sizden?
1: Şimdi ben yine bir Talafer türküsü. Rahmetli Fele yolundan alınan. Müziği de İsmail Baba'ya ait. Buradan saygı selamlar olsun. Ölenlere de rahmet olsun.
0: Amin.
1: Bir halay türküsü.

0: Sesinize, sazlarınıza, ellerinize, kollarınıza sağlık ustalarım.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Ortak kültür, müzik ve sanat beni buraya kadar getirdi.
1: Evet.
0: Sizlerle müzik akrabalarımla buluşturdu.
1: Eyvallah. Evet.
0: Şimdi hangi türküyü heybeye doldurmak istersiniz?
1: Şimdi sıra Hasan abi'de bence.
0: Hangi eseri söylemek istersiniz?
2: Ben Mezan Hoyratı'nı okuyacağım. Ona bağlı bir beste, eski bestelerimizden, Çerçil bestelerinden. Yer Yaman Seyit kızı, Şeyh Cali'ni atlandım, arka düştüm, çek halimi.
0: Of, haydi buyurun o zaman.

0: Sesinize, gönlünüze, emeğinize, sağ sazlarınıza sağlık ustalarım.
1: Sağ olun. Bu bizde bir şarkı eskiden, çok eskiden bir şarkıdır, Seyit Kızı. Şimdi bizim, ben yaşadığım bölgede, Musalla semtinde, onun ardında Musalla Kabristan Türbelik diyarı biz. Orada bir Seyit Kızı'nın türbesi var.

0: Bu şarkı onu hatırlarız. Bu şarkı ona göre yani yapılıp bu Asya'dan değilipti. Seyit Kızı, Yer Yaman Seyit Kızı Şekcalin.
1: Her türkünün ayrı bir hikayesi var değil mi? Bu arada sevgili ustalarım, Türkiye'den size selamlar getirdim.
0: Selam.
1: Üstünde kalmasın.
2: Baş olsun.
1: Herkesin yani. Sizlere, müzik akrabalarımıza çok selam var.
0: Eyvallah. Selam.
2: Bizden de selamlar olsun.
1: Eyvallah. Hasan ustam. Rıza ustam. Ustam. Bir yanım Kerkük, bir yanım Telefer.
2: Evet.
1: İkinizden de şöyle ortak bir türkü heybeye dolsun mu?
2: Dolduralım heybeye. Zaten ağız açık bizi bekliyor heybemiz.
1: Hadi o zaman buyurun.

0: Ne güzel türkülerdir.
1: Eyvallah.
2: İşte bu da Çerçiş Kızı bestesi.
0: İyi ki Kerkük'e gelmişim. Kalafer ve Kerkük müzik kültürünün ortasına oturmuşum. İyi ki gelmişim diyoruz.
2: İnşallah Kalafer, Çerçiş, her yer bu dilden biz burada oturmuşuz sanatın içinde. İnşallah devamlı bu sanat yürür. Türkiye'den olsun, Telafar'dan olsun, Türkmen elinden olsun. Hoş geldiniz bir daha.
0: Eyvallah. Müziğin sınırsız deryasında küçücük birer damlayız belki ama.
1: Tabii ki. Ya.
0: Bugün buraya oturduk, hep birlikte bir dalga oluşturduk.
1: Evet.
2: İnşallah.
0: Şimdi ne çalıp söylemek istersiniz ve sıra kimde ustam?
1: Sıra bendeyse ben de bir Telafar türküsü okuyayım yine. Fele yolundan alınan.
0: Haydi bakalım o zaman.
1: Ah bu akşam dalga dalga esleydim yel yerine.

0: Ağızdaki söz olaydım.
1: Konuşaydım dil yerine.
0: Aşık daha ne desin ya, maşallah.
2: Allah sizi koymuşuz burada da.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Eyvallah. Allah rahmet eylesin.
1: Felekoğlu.
0: Felekoğlu ustamızı da.
1: Büyük şairimiz.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Böyle eserleri sizlere emanet etti, bıraktı. Bizler de sayenizde duyduk.
1: Eyvallah.
0: Dinledik.
1: Eyvallah.
0: Koca ustalarım.
1: Eyvallah.
0: Kerki'ye geldim. Daha burada yolumuzun.
1: Tabii hoş geldin, sefalar getirdim.
0: Öyle hemen Türkiye'ye dönüvermeyeceğim. Sizin burada halaylar da var.
1: Evet.
0: O zaman bir halay türküsü söyleyin.
1: Evet. Heybe gene biz bekliyor.
0: Heybe taşsın.
1: Taşsın.
0: Buyurun ustalarım.

Kerkük'te muhteşem insanların türküler söylediğini biliyordum. Onlarla tanışmak, onların hoyratlarını ve eserlerini heybeme doldurmak bana o kadar güç kattı ki. Türkiye'den getirdiğim selamlarımı da ilettim. Çünkü müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın.

Benim adım Arya Yıldız. Bodrum'da doğdum ve Bodrum'da yaşıyorum. 11 yaşındayım. Ve 4 yaşında annem bana küçük oyuncak bir mikrofon aldı. Ve o gün müziği çok sevmeye başladım. Ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum. Ben müziği çok seviyorum. Ve müzik aslında bana çok şey kattı. Hem kulağımı geliştirdi, hem üzgünken mutlu etti. Piyano çalarken ve şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kimse bana sınır koyamaz gibi hissediyorum. Çünkü kendim olabiliyorum.

0: Sanki müzik benim bir hayatım gibi. Bir müziğe özel, kendi kafamda bir evrenim var. Ve orada durmadan şarkılar çalıyor. İçimdeki ağrıya müzik olmasaydı olmazdı. Bir sene bir sınavla girdik ve ben de o sınavdan kazandım. Bilsem'de çok eğleniyoruz ve aynı anda da öğreniyoruz.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım.
1: Solfej kitabımızdan Yedinoğlu egzersizle devam edelim.
0: Tabii.

0: Çok güzel. Arya'cığım, önümüzdeki haftada buradaki 4'lü aralığı pekiştirmek üzere, ondan sonra 5'li aralıkları çalışalım ve 8 ve 9 nolu egzersize devam edelim. Teşekkür ediyorum sana.
1: Korosuyla solfejler yapıyoruz ve şarkılar söylüyoruz. Bazen kendi şarkılarımızı bile yazıyoruz.
2: Ben Aşık Veysel'i seviyorum. Bence çok güzel türküler yazıyor.

0: Neden? Herhangi bir müzisyen yok. Ama ben şarkı çalarken beni dinlemeye geliyorlar ve bana özgüven veriyorlar. Bazen ben şarkıyı çalarken annem de söylüyor. Hava bugün çok güzel değil mi?
1: Gerçekten çok güzel.
0: Bodrum doğayla iç içe bir yer. Bodrum'da daha çok güneş olduğu için ailemle deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyorum.
1: Yapma,
0: ne yapıyorsun?

Küçüklüğümden beri duyduğum melodilerle şarkılar söylüyordum. Üstlerine şarkılar yazıyordum. Ve bildiğim, duyduğum şarkıları ezberlemeye çalışıp söylüyordum. Şarkı söylerken kendimi mutlu, özgür, huzurlu hissediyorum. Çünkü dünyadan kopup kendi evrenime gidiyorum.

Gelecekte bir müzikalde oynamak istiyorum. Ama sadece oynamak değil, ki yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar, gönlünüze sağlık.
1: Bravo.
0: Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. TRT Müzik ekranlarına, Serkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Harika iki şarkıyla başladık. Çok heyecanlıyım
0: Evet.
1: diğer şarkılar için.
0: Yani iki şarkı öyle güzel buluştu ki. Yani ilk şarkımız zaten biliyorsun Dilek Taşı'nın duygusu, gülmek için yaratılmışın enerjisiyle öyle
1: Buluştu değil
0: güzel bir
1: mi?
0: buluştu.
1: Çok.
0: Zaten bizim amacımız biliyorsun birbirleriyle farklı zamanlarda bile üretilmiş olsa, farklı zamanlarda birbirinin duygularına benzer olan şarkıları aynı karede, aynı
1: Çok.
0: çizgide buluşturmaya çalışıyoruz.
1: Aynı
0: Ben
1: duyguları bize yaşatıyor değil mi bazı
0: kesinlikle
1: şarkılar?
0: öyle dönemsel olarak

0: oluşturulan müzikler aynı ruhu, aynı etkileri içinde barındırır diye tahmin ediyorum. Yani dünyanın bir farklı bir noktasındaki bestecinin veya bizim tarafımızdaki bir bestecinin yaşadığı gelişmeler, dönemsel olarak bütün içinde bulunduğu her şey aslında aynı etkiyi oluşturuyor. Yani bunu şundan örnek verebiliriz. Pandemi mesela. Pandemi tüm dünyada aynı anda tüm insanlığı kapsayan, aynı anda aynı duygulara sevk eden bir gerçek oldu. Yani düşünün ki pandemi döneminde birçok bestecinin yaptığı besteler, oluşturduğu duygular birbirleriyle paralel olarak aynı dönemi yansıtıyor. Yani eminim ki bundan önceki dünyanın her yaşadığı dönemde, dünyanın her yaşadığı durumla karşılaştığında, hangi durumla karşılaşmışsa, besteciler duyguları aşağı yukarı birbirine yakın şekilde tamamlamıştır. Bu da öyle bir şey ki, biz mesela bir şarkıyı çalıp diğer şarkının ona arkasından bağlanacağını çok iyi hissediyoruz ya, repertuar yaparak. Öyle olmuyor mu
1: Sanki
0: genellikle?
1: o diğer şarkı onu istiyor. Onun ardından gelen şarkı o olmalı diye hissettiriyor bizlere.
0: Evet, sen de mesela söylerken aynı şekilde hissediyorsun, öyle değil mi?
1: Çok. Ya tabii hepimiz insanız. İnsanın belli başlı duyguları var. Hani diyoruz ya, dünyanın neresine gidersen git,
0: Tabii.
1: insanın gözyaşı bile aynı renkte akıyor.
0: Çok doğru.
1: O
0: Bravo.
1: yüzden duygularımız bir, aynı şeyleri hissediyoruz, aynı melodilerde, aynı bazen sözleri bile anlamasak bile, değil mi? Yabancı şarkılar dinliyoruz, ne kadar etkileniyoruz. İşte bu
0: Peki.
1: herhalde müziğin gücü.
0: Şimdi enstrümantal bir Niyaven şarkımız var. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın diyeceğiz. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederiz Ece. Sağ ol. Elinize sağlık
1: Bravo,
0: arkadaşlar bu
1: harikaydınız.
0: arada. Evet, şarkılar seni söyler dedik ama bu arada sözü müziğe bıraktık sadece. Söz durdu ve müzik söyledi.
1: Evet, az söz çok
0: Elimizden
1: müzik.
0: geldiğince anlatmaya çalıştık. Yani bu anlatabilme meselesi gerçekten çok önemli Ece. İnsan müzik yaparken de bunu hissediyor olması gerekir diye düşünüyorum. Anlatabilmek.
1: Kadar doğru bir yerdesin ki şu anda benim çok titiz olduğum bir şey bu. Hani
0: Sende de
1: sadece
0: aynı şekilde değil
1: söylemek,
0: mi?
1: sadece bilmek değil.
0: Tabii.
1: Hani bazen diyorsun ya hata yapmak bile o anlatıyor belki bir şeyler katıyor.
0: Kesinlikle öyle. Biz
1: Yorumculuk açısından
0: bizim için
1: söylüyorum
0: de
1: bunu.
0: böyle ya. Biliyorsun biz provalarını yapıyoruz. Önceden repertuarımızı hazırlıyoruz ama burada çekim esnasında biliyorsun yaptığımız yayında biz ne çıkıyorsa onu bırakıyoruz.
1: Evet. O
0: Çünkü
1: duygularımızla hareket ediyoruz
0: bizim
1: aslında.
0: doğal olan halimizin
1: Evet.
0: yansımasından biz hepimiz çok hoşnut oluyoruz. Bu arada çok müzik yapalım, az söz söyleyelim dedim ya, onu hatırladım.
1: Tamam.
0: O yüzden şimdi sırada çok güzel bir şarkı var.
1: Muhteşem.
0: Sezen
1: Benim
0: Aksu'nun
1: çok çok
0: bestesi.
1: sevdiğim bir
0: Hangisi
1: şarkı.
0: o?
1: Sezen
0: Sensen ol.
1: Aksu'ya ait. Yazık diyeceğiz.
0: O muhteşem. Hadi buyurun arkadaşlar, bekletmeyelim.

0: Bu kez ben alkışlayayım. Gönlünüze sağlık arkadaşlar, elinize sağlık.
1: Harikasınız arkadaşlar.
0: Evet, Ece, gördüğün gibi sana bugün farklı bir klarnetle de çaldım.
1: Evet ya,
0: bas
1: harika
0: klarnetle çaldım.
1: Oldu.
0: Evet, bas klarnet çok ilginç.
1: Bize biraz anlatabilir misin?
0: Bu bas klarnetin birazcık tabii ki gördüğün gibi boyutları farklı normal klarnetten. Ve üretim olarak da daha külfetli bir şey. Üreticiler açısından bakıldığında böyle hemen sana teslim ettikleri bir ürün değil bu. Yani mesela sipariş veriyorsun. Siparişten sonra 6 ay içerisinde bu ürün sana gelmiş oluyor. Ama tabii ki istediğin donanımı elde edebilmen için yapımcıya bununla ilgili notlarını iletiyorsun.
2: Peki bu çok az üretildiği için mi sipariş üzerine geliyor?
0: Aynen öyle. Her zaman bas klarnet ihtiyacı doğmuyor. Zaten bas klarnet daha çok senfonik orkestralar içerisinde yer alan bir enstrüman. Bunu gerçekten çalmak için bir ömür vermek gerekiyor. Bas dediğimiz için basa uyarlanabilecek çok teknikleri var. Yani bunun üzerinde denenebilecek, çalışılabilecek çok teknikler var. Ben ilk defa şöyle bir şey hayal ettiğim için bu bas klarneti Türkiye'de kullanmak istedim. Biliyorsun biz Türk müziği sanatçıları, Türk müziğini çalarken kendi duygularımızı katıyoruz ve o duyguları çoğu zaman tarif etmek mümkün olmuyor. Öğretirken bile mesela bir yurt dışından biri geldiğinde onları anlatmak çok zor oluyor. O esnada işte bizim kalbimizden geçen o Türk müziğinin komalı dediğimiz seslerini bu klarnetle verince birazcık ilginç oluyor tabii ki. Mesela bizim bu çaldığımız tarzda çok fazla duyduğumuz bir şey değil. Ha, onu söyleyeceğim. Mesela enstrüman çalanlar, bas gitaristler özellikle bu enstrümanın sesinden daha çok hoşlanırlar. Marcus Miller'in mesela bu konuda güzel bir çalışması var.
3: Marcus Miller aslında saksafon çalan bir müzisyen. Yani bas gitarla aslında aynı zamanda yürütüyor. Fakat tabii bas gitar zamanla ağırlık kazanıyor.
0: Aa bak bunu
3: tabii,
0: senden
3: tabii.
0: Öğreniyorum.
3: Onun parçalarında, albümlerinde olan brass section'ların falan hep onun yazısı zaten. Hatta onu çaldıkları bile var eski kayıtlarında.
0: Ben de ne zannediyorum biliyor musun? Yani adam bas gitar çaldığı için bas klarneti de çok sevmiş. Bas klarnet çalıyor.
3: Yok sen tam kişisine şu an değindin yani. Marcus
0: evet.
3: Miller gerçekten bu noktada bas gitarist olarak hani bu brass section ve hem çaldığı için hem de yazımları o noktada çok kuvvetli.
0: Ama güzel de geliyor sahnede mesela çaldığında benim çok hoşuma gidiyor.
3: Valla benim de hoşuma gidiyor parçalarını çalarken.
0: O zaman Mehmetciğim bak bas klarnetimiz var.
3: Abi mutlaka böyle bir parça çalalım mı? Enstrümantal.
0: Olabilir. Ben bunu kullanmıştım. Belki daha önce

0: ki konserlerimizden de hatırlarsın.
1: Albümde kullandık aslında
0: Bursa'daki
1: bunu,
0: konser...
1: Homeland'de
0: Ha,
1: hatırlarsan.
0: ham, ya onun ötesinde şeyde de kullandım, hatırlar mısın bilmiyorum. Sıra albümünde mesela bir tane Orient Express vardı
1: Evet.
0: biliyorsun. Onu konserimizde de çaldık. Hem burada İstanbul'da hem de Bursa'da Emel
1: Evet.
0: Matlı ile yaptığımız konserde çalmıştım. Ve hakikaten taşıması da aslında zor bir enstrüman. Çok uzun süre çaldığın zaman yorucu olabiliyor.
1: Abi yani senin aslında anlatman lazım. Bunu normal klarnette ne kadar efor arasında fark var. Bence buradan çok çok fark olduğu gözüküyor.
0: Yani klarnetin babası diyorlar açıkçası. Seyircilerimiz de bas klarnetle çok fazla oyalamak istemiyorum ama klarnetin babası diyorlar. Bundan sonra bütün programlarımızda yanımızda olacak. Buyurun.

0: Şimdi istersen birazcık seni dinlendirelim.
1: Tabii seve seve.
0: Sevgili arkadaşlarımla biz de o ağacın altını diyeceğiz. Diğer bir deyişle gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hicaz güzel bir şarkı var. Onu klarnetin sesiyle dinleyelim mi?
1: Dinleyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Gönlüne sağlık. Harika.
1: Hepinizin
0: Çok
1: arkadaşlar
0: güzeldir bu
1: harikasınız.
0: iki şarkı da muhteşemdir. Peş peşe seslendirdik. Boş kalan çerçeve ve benim
1: Benim
0: gözüm
1: gözüm
0: sende.
1: sende.
0: Bunlar biliyorsun Yeşilçam'da en
1: Evet,
0: çok sevilen
1: nostalji
0: şarkılardan
1: yaşadık.
0: olmuştur. Belkıs Özener'in sesiyle çok sevilen şarkılar diyebiliriz bunlara. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik Ece. Nasıl geçti sence?
1: Çok keyif aldım ben. Umarım bizi izleyen değerli izleyicilerimiz de aynı keyfi yaşamışlardır ekran
0: Umarız,
1: başında.
0: umarız. Sizler de arkadaşlar sanırım memnunsunuz bu haftadan. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Tabii ki son bir şarkımız daha var sırada. Oyun bitti diyeceğiz ama bir sonraki hafta yepyeni şarkılarla, yepyeni bir repertuarla yine sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: belli bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, var olasınız. Efendim, Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere efendim bir Sezen klasiği geldi. Bu da demek oluyor ki bugün efendim Sezen klasiklerini bolca yorumlayacağımız akşamlardan biri olacak. Ama tabii ilerleyen dakikalarda biraz nostalji rüzgarları da esecek, uzandıracağız. Sizi şöyle 90'lara gideceğiz. Bir sensiz kaldım, dön desem diyeceğiz. Ama ardından yine Sezen'le beraber devam edeceğiz. Bu akşam bu yıldıza gencecik bir ses, dupduru güzelliğiyle, muazzam yorumuyla bu yıldızda sizlerle buluşacak. Babası aslında ekranların en tanınan isimlerinden biri, şiirleriyle, akabinde yaptığı yorumculuğuyla ve programcılığıyla zaten sizler tarafından biliniyor. Ama sevgili konuğumuz, gelecek olan sevgili konuğumuz kendine has tarzı ve usubuyla gençlerin aslında nabzını yakaladı ve onlarla birlikte yoluna devam ediyor. Yıldız sevgili Ceylin Arslan'ın, buyursunlar.

0: Minnoşum hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Oh, şöyle bakar mısınız? Şunu bir böyle yakından alayım. Esra ablacığım bak bak. Bir bendeki makyaja bak. Bir şunun duru güzelliğine bakar mısın?
1: Estağfurullah, siz de çok güzelsiniz.
0: Bebek bu, bebek bebek. Biz ondan akustik şarkılar dinledik. Minnoş haliyle, güzel haliyle. Ceylin kaç yaşında? Söyle Ceylin, sen söyle.
1: 17 yaşındayım.
0: Ben 39 oldum. Artık Ceylin. Ceylin bakıyor. O, inanmadın mı Ceylin?
1: İnanmadım.
0: Kaçtım sence?
1: 20.
0: Biraz beni öv öv. Ceylin buradan gittikten sonra sana hemen bir hediye gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok çok mutlu oldum.
0: Canım Ceylin.
1: Çok seviyorum sizi zaten.
0: Ceylin, biz de seni çok seviyoruz. Ben bu arada Ceylin'le nasıl tanıştığımı da anlatayım. Programa davet ettik Ceylin'i, geliyor bir başka dostumuzun. Ben de yanlarındayım. Baktım babası geziniyor. Allah Allah. Dedim ki Uğur Arslan burada ne arıyor dedim. Allah Allah, Uğur Arslan konuk da değil burada dedim. Dedim ki Uğur'cum hayır olsun dostum, senin burada ne işin var? Yayına geldim dedi. İyi de senin yayının yok ki. Uğur'cum senin burada yayının yok dedim. Yok ya dedi, ben benim kızı getirdim. Senin kız kim dedim. Ceylin deyince ben tabii bir şoke. Hiç beklemiyordum. Nasıl müthiş yeteneklerin. Hem
1: çok
0: çalıyor hem söylüyor. Okullu. Evet. Ve o kadar güzel projelerde de Sezen Aksu şarkılarını söylediği sevgili Tuğba Yurt'la beraber bir proje. Harbiye'deydiniz değil
1: Harbiye'de,
0: mi?
1: Harbiye'de evet. Geçen cumartesi Harbiye'deydik. İnanılmaz bir tecrübeydi benim için. Allah, hala böyle heyecanlı taşıyorum. Aynen öyle.
0: Ama biliyorum ki gelecekte muazzam yerlerde konserler vereceksin ve biz seni göreceğiz bu enerjinle.
1: Umarım, bakalım. Çok uzun bir yol, ben daha çok başındayım. Bilmiyorum, bakalım.
0: Ama kamerayı seviyorsun Ceylin.
1: Çok seviyorum.
0: Baksana nasıl, çok seviyorum, güzellik. Ceylin, seni Yıldız'a bir kez daha bırakacağım. Şimdi bir playback, senin kendi eserin gelecek. Ardından bir canlı daha dinleyeceğiz. Sonra sohbet edeceğiz seninle.
1: Peki, evet. Kendi yazdığım bir şarkı, umarım beğenir seyircilerimiz.
0: Beğeneceğiz tabii ki.

0: Alican ve sevgili Ceylin şahaneydiniz. Müthiş bir düet oldu. Ceylin bunu okumuş muydunuz sahnede?
1: Evet, bunu Harbiye'de de söyledim. Hatta başında keman çalarak söyledim. Şefimiz Esin Aydın Göz'le birlikte yaptık bunu da. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. Şimdi orası aklıma geldi böyle.
0: Aa, su gibisin ama Ceylin. Hakikaten böyle Ceylin'i bir 10 yıl sonra tahayyül ediyorum. Nerede göreceğiz bu enerjik halinle, gülümseyen minnoş tavrınla birlikte? O zaman ben nerelerde olacağım Allah bilir. Ama beni unutmayacaksın, biliyorum Ceylin.
1: Asla, olur mu öyle şey?
0: Ceylin'cim, seni küçük bir soluklandıracağız. Biz şöyle biraz nostalji rüzgarları estireceğiz bu yıldızda. Ama ardından yine senin kendi bestelerin de değil mi?
1: Evet, playback'lerin. Kendi şarkılarım.
0: Biraz önce o yorumladığı, aslında playback olarak gelen ahengi bozmamak için canlı çalmadık. Mavi Boncuk senin kendi eserin.
1: Evet, kendi yazdığım bir şarkı.
0: Bir sonrakilerde öyle olacak.
1: Evet, hepsini kendim yazıyorum.
0: Aman Allah'ım, daha ne olsun. Rabbim seni nazardan saklasın. Seni küçük bir soluklandıracağız.

0: Çok teşekkürler.
1: Ceylin'cim.
2: Ne kadar güzeldi.
0: Teşekkür ediyorum, soluklandın. Şimdi senin, yine senin kendi eserin, ardından yine efendim ne demiştik gezgahta, bu akşam Sezen Aksu klasiklerinden oluşan program olacak diye. Önce Ceylin'in kendi eserini, ardından Biliyorsun'u dinleyeceğiz. Buyursunlar fıstığım.

0: Ceylin'cim müthiştin. Valla gözlerim doldu. Şöyle usul usul seni dinliyordum ama sanırım sabaha kadar senden Sezen şarkılarını dinlerim.
1: Çok
0: Dur
1: teşekkür
0: güzelliğin ve
1: ederim.
0: sesinle. Şöyle bir akşam sadece Sezen şarkılarından yapalım mı seninle beraber?
1: Çok isterim.
0: Çok da güzel olur
1: Çok
0: değil mi?
1: çok isterim.
0: Yol arkadaşlarını da alırız buraya. Yine kendi eserin geldi. Bir eserin playback. Sonra ardından yine canlı bir Sezen şarkısı. Kendi eserlerini hazırlarken nasıl duygular barındırıyorsun? Çünkü gençlere örnek olmak kaygısı var biraz da sanırım değil mi? Gençlere örnek olmak üzerine yaptığın çalışmalar var mı?
1: Yani şöyle, gençlere örnek olmayı tabii ki çok isterim ama her şeyden önce ben de çok gencim. Dolayısıyla bu sorumluluğu almaya hazır mıyım bilmiyorum. Yani birilerine örnek olma sorumluluğunu almaya hazır mıyım? Ama bilmiyorum yani. Daha çok ya böyle çok baskın bir duyguyla yazıyorum ya da böyle iyi bir başlık geliyor aklıma. Onun altını bir duyguyla doldurup yazıyorum. Değişiyor yani. Ama genelde gitarım eşlik ediyor
0: Ama
1: bana.
0: genç kardeşlerin yani seninle yaştaş olan, seninle belki müziğe gönül vermiş olan dostlar, kardeşler, arkadaşlar artık onlara nasıl hitap ediyorsan onlarla senin bu güzel duygularını paylaşmak da kıymetli.
1: Evet, aynen öyle. Yani kendimden küçük bir sürü kız kardeşimden çok güzel mesajlar alıyorum. Sosyal medya aracılığıyla. Biz biraz da o nesiliz, hani sosyal medya aracılığıyla birbirimize çok fazla iletişim kurabiliyoruz. O da beni çok mutlu ediyor. Biraz da böyle örnek oluyor gibi hissediyorum. Bunun gururunu da taşıyorum yani. Çok mutlu
0: Biz de
1: oluyorum.
0: seninle gurur duyuyoruz ama eminim seninle en büyük gururu da baban duyuyordur. Değil mi? Bambaşka bir tarzdan farklı bir yorumcu evladı, besteci evladı var, değil mi?
1: Yani ailem sağ olsun. Evet, çok arkamdalar yani. Abim, annem de aynı şekilde.
0: Var olasın. Şöyle seni çok kısa bir soluklandıracağım, sonra beraber veda edeceğiz. Çünkü programımızın artık son bloğuna doğru geliyoruz. Minnoş minnoş falan diye. Hakikaten senden şahane bir oyuncu da olur Ceylin.
1: Yapıyor muyum?
0: Kameraları çok seviyoruz. Tabii.
1: Evet, konuşuruz.
0: Konuşuruz. O zaman Ceylin'i şöyle uğurluyorum. Ya tarzı her şeyle müthiş değil mi? Minnoşum benim. Şöyle efendim uzanacağız bir dön desem yine ardından bir Sezen eseriyle burada devam edeceğiz. Sonrasında da sevgili Ceylin'le vedalaşacağız sizlerle. Buyursunlar.

0: bir şeydi.
1: Ceylin'cim çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Nefesine, yüreğine sağlık. Beraber veda edeceğiz. Neler söylemek istersin son olarak?
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sizi çok çok seviyorum.
1: Ben de seni bir tane.
0: Tanıştığımıza da tekrardan çok çok mutlu oldum. Orkestramıza da çok teşekkür ediyorum.
1: Bizim için de öyle seni ağırlamak. Şimdi rakkas diyeceğiz, veda edeceğiz. Efendim bu hafta sevgili Ceylin Arslan bizlerleydi. Duru güzelliği ve müthiş yorumuyla kendi eserleriyle bizlere konuk oldu. Arada Sezen eserleriyle de bizleri mest etti, kendine hayran bıraktı. Biz bir sonraki hafta yine değerli bir konuğumuza huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: Akşam Sefası, Cuma TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Harikasınız. Sizlerle olmak ne kadar güzel. Muhteşem bir konuğumuz var. Hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz değerli TRT Müzik izleyenleri. Çok güzel bir açılış yaptık. Rubato, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler ederiz sevgili Sedacığım.
0: Sizi çok yakinen tanıyorlar zaten ama ben yine şöyle hızlıca bir isimleri zikretmek istiyorum. Efendim Göksun Çavdar klarnette ve grubun solisti, aynı zamanda çok önemli bir çello sanatçısı sevgili Özer Arkun.
1: Estağfurullah.
0: Ve Eralp Görgün gitarda kendilerini çok istemiştiniz. Nihayet buluştuk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk, sağ olasın. Bu güzel davetinizi kırmak bizler için saygısızlık olarak nitelendiririz biz tabii ki. Güzel davetler, güzel programlar her zaman bulunmuyor biliyorsun Sedacığım. O yüzden senin programını da yakinen takip ettiğimiz için davet ettiğin zaman koşa koşa burada olmak istedik. Özellikle senin programında ve TRT ailesinde olmak bizler için onur verici.
0: O şeref, o onur bize ait. Gerçekten biz de sizi dört gözle bekliyorduk. Bir Hoş Seda'da çok değerli konuklar ağırladık ama o kadar çok istek aldı ki Rubato'yu lütfen görmek istiyoruz diye.
1: Ne mutlu
0: bize. O yüzden biz seyircilerimiz adına da o mutluluğumuzu size iletmek istiyoruz. İyi ki geldiniz.
1: Ne mutlu bize. İyi ki geldik biz de. Buradan dinleyenlere, izleyenlere selam olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet sevgili Özer'cim, benim de çok merak ettiğim bir şey bu, eminim seyircilerimiz de merak ediyordur. Uzun zamandır Rubato furyası diyeyim ben, var ki tabii ki seslendirdiğiniz eserlerle de öyle ama çok değişik bir isim. Nasıl geldi bu isim, isim babası kim oldu? Yani biraz grubun ismini ben çok merak ediyorum açıkçası, benim gibi merak edenler için açıklar mısınız?
1: Ya tabii ki... müzik terimi aslında, sen de biliyorsun Rubato bir müzik terimi ama stüdyoda çalıyorduk. Zannedersem Feraye'yi çalıyorduk. Feraye ilk albümde. Ben işte elimden geldiği kadar hani şöyle çalalım, böyle çalalım, burada Rubato yapalım falan derken Göksu

0: galiba söyledi. Abi grubun adı Rubat olsun mu dedi.
1: Harika.
0: Evet, oradan öyle bir şey gelince de düşündük ilk başta hani insanlar ne der, nasıl oturtabilir miyiz grubun adını Rubato, çünkü rabıtadan da gelme aslında altı da olan bir müzik terimi. Ritmi tutarak çalmak anlamına geliyor. Ritmi tutmak anlamına geliyor. Güzel olur dedik. Sonra düşündük bunu oturtmak tabii ki biraz zaman aldı ama sokakta mesela yürürken mesela hepimize isimlerini de söylemiyorlar. Aa, Rubat abiler geliyor diyorlar.
1: Değil mi? Değil mi?
0: Evet. Yani şimdi
1: Aslında
0: de oturdu yani, şükürler olsun.
1: isim tamamen sembolik bir şey. Asıl önemli olan
0: Evet.
1: onun içini doldurabilmek ki
0: Tabii.
1: siz o içi çok güzel doldurdunuz gerçekten. Sizi bir sanatçı olarak ben de yürekten kutluyorum ve alkışlıyorum.
0: Sağ olasın. Çok, çok naziksin.
1: Ve
0: Güzel
1: hemen
0: sözlerin
1: ikinci
0: için.
1: güzel bir eseri sizden dinleyelim, devam edelim mi? Ne dersiniz? Ne geliyor acaba?
0: Tabii ki çok güzel bir Sezen Aksu şarkısı. Sorma ne haldeyim demiş.
1: Çok
0: Biz
1: güzel.
0: de bundan birkaç albüm öncesinde bir Sezen Aksu'ya ithafen bir onun şarkılarından oluşan bir albüm yapmıştık. Orada bu güzel şarkıyı da seslendirmiştik. Şimdi de sıra ona geldi. Çalalım, söyleyelim.
1: Biz de keyifle dinliyoruz.
0: Sağ olasın.

0: Bravo.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: sağ
0: yürekten olun. Alkışlıyoruz. Harikasınız.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ne güzel eserler.
1: Elimizden geldiği kadar seslendirmeye evet. çalışıyoruz.
0: Siz ki. Böyle rengarenk bir yelpaze gibi birçok tarzda seslendiriyorsunuz aslında sevgili Özer'cim. Halk müziği var, biraz türkü
1: evet,
0: var,
1: evet.
0: arabesk müzik var, evet. efendim Türk sanat müziği ezgileri
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Çok sevilmenin sebebi biraz da bundan mı olsa gerek? Senin çok özel bir ses tonun var ama.
1: Yok estağfurullah rica ederim. Yani çok sevilmek derken hani göreceli insanlar bazen sevenimiz de
0: çok
1: var.
0: Çok mütevazı olmayın, çok seviliyorsunuz.
1: Sağ olun. Yani belki dediğin doğru olabilir. Yani yelpazenin geniş olması olabilir ama biz yıllarca bu işin hep mutfağında olduk zaten.
0: Tabii.
1: Sevgili Baki abimiz de binlerce albüm çaldım ben. Yan yana oturup binlerce albüm çaldım onunla.
0: Ne kadar şanslıyız değil mi? Yani. Sevgili Baki Kemancı gibi değerli bir maestro ile çalışıyoruz.
1: Tabii buradaki diğer müzisyen kardeşlerim de öyle.
0: Hepsi
1: onlar evlatlarımız, kıymetli. Çocuklarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Yetiştiler, güzel de yetiştirdiler. Başlarında da Baki abi gibi bir üstad olunca tabii ki başka oluyor.
0: Yani siz yıllarca solistlerle önce eşlik sazı olarak devam ettiniz. Sonradan grupla birleştiniz. Sezen Aksu'yla hatırlıyorum sevgili Göksun'u ben. Uzun yıllar çalıştığınız onun gibi önemli bir değer isimle. Birçoğunuz çok kıymetli solistlere eşlik ettiniz. Çok güzel ama biz sizi böyle grup olarak dinlemekten çok büyük keyif alıyoruz.
1: Biz de hani yıllarca Göksun'la beraber arada Eralp de katılıyordu tabii. Hani Sezen Hanım'a çalıyorduk. Sezen Hanım bıraktıktan sonra dedik ki hani tenzih ederiz tabii ki. Ben çalıştığımız başka solistler de vardı ama kime çalacağız? Kendimize çalalım bundan sonra dedik. İyisiyle kötüsüyle kendimize çalalım dedik. Belki de o sıcaklık geçmiştir insanlara. O yüzden sevmişlerdir. Evet. O yüzden hoşlarına gitmiştir. Sevenlere, sevene de, sevmeyene de hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değil mi Eralp?
2: Evet.
3: Tam ben Sezen Aksu'ya başlıyordum. Sezen Aksu müziği bıraktı.
0: Aa öyle, öyle mi? Ne güzel ama onun eserleriyle devam evet, ettiniz siz evet. de. Bir albümden bahsettiniz. Ne mutlu. İnşallah daha sık Sezen şarkısı dinleriz.
1: Evet.
0: Müsaadenizle ben de bir Türk müziği okuyabilir miyim? Bir
1: lütfen,
0: rast şarkı.
1: Lütfen. Oh.
0: Unut beni kalbindeki hicranla Allah yalnız Allah, kalayım. Allah, kimsesiz Allah. Bir yavru gibi kucağında ağlayayım.
1: Allah Allah. Haydi.
0: Müsaadenizle. Haydi. Teşekkür ediyorum.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Bu da çok güzel duygusu olan bir şarkı.
0: Çok sevdiğim bir şarkısı da evet. Göksel abinin bu.
1: Son zamanlarda da hani şey mi diyorlar, viral oldu mu diyorlar.
0: Viral oldu böyle. Şarkı, güzel
1: evet.
0: de oldu.
1: Herkes nakaratını okuyup işte sosyal medyada paylaşıyor. Bize de çok istek geldi. Seda Hanım, bu sizin sesinize çok yakışır, neden okumuyorsunuz diye biz de alıverdik repertuarımıza. İnşallah sevmişsinizdir efendim.
0: Muhteşem okudum vallahi, ağzına sağlık gerçekten. Çok da güzel oldu, çok da yakıştı sesine.
1: Teşekkür de. Ediyorum çok mersi. Evet, hemen sizden yine bir şarkı rica ediyoruz biz böyle sıcağı sıcağına.
0: Olur, ne demek?
1: Ne geliyor acaba?
0: Şimdi bir Yıldız Tilbe şarkısı. O da Türkiye'ye müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran bestecilerden ve yorumculardan
1: kesinlikle
0: bir tanesi. Onun çok sevdiğimiz bir şarkısı vardı. Okumak istedik ve bize şarkıyı bila ücret gönderdi şarkıyı. Bu şarkıyı siz dedi layıkıyla yaparsınız. Ben bu şarkıdan para istemiyorum dedi. Ondan da dolayı da kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun.
1: Sanatçılık böyle bir şeydi aynı zamanda. Sadece çalmak ve söylemekten ziyade.
0: Tabii ki.
1: Değil mi? Bu büyük gönüllülük de çok önemli.
0: Koca gönlüne teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ
1: selamlarımızla, sevgilerimizle.
0: Sağ olsun.
1: Dinliyoruz keyifle.
0: Haydi bakalım.

0: Bravo, bravo.
1: Gerçekten bravo. Harikasınız.
2: Orhan abiye de selam olsun ayrı buradan.
1: Şöyle bir hareketli. Ben aynen devam edeyim mi? Olanlar oldu bana diyeyim mi? Beraber okuyalım mı? Ne dersin?
2: Vallahi müthiş olur.

0: Teşekkürler. Teşekkürler. Çok mersi. Yani sizlere doyamadık gerçekten. Çok keyifli bir programdı bizim için.
1: Vallahi biz de sevgili bu Özer. Güzel ortama doyamadık. Bizim için de öyle.
0: Çok gerçekten. O zaman sizden bir söz daha alalım. Tekrar bekliyoruz inşallah.
1: Neden olmasın efendim? Neden olmasın?
0: Çok keyifli. Sevgili Göksun Çavdar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özer Arkun çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Eralp Görgün çok teşekkür ediyoruz. Rubato'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, bizim için çok keyifli bir yayındı. Umuyorum siz ekranları başındaki değerli seyircilerimiz, izleyenlerimiz için de aynı keyifle devam etmiştir. Yeni bir programla tekrar görüşmek üzere. Rubato'ya teşekkürlerimizle Allah'a ısmarladık diyoruz. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı seyircilerimizle paylaşmak istediği?
1: Öncelikle bizleri burada o kadar güzel ağırladınız ki sizlere, senin nezdinde tüm TRT ailesine, değerli yönetmenimize, kameraman arkadaşlarımıza, stüdyo şefimize, müzisyen kardeşlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. O kadar güzel ağırlandık ki burada. Vallahi insanın canı bir daha gelmek istiyor.
0: Lütfen, biz de çok keyifle yine sizi ağırlamak istiyoruz yani, Özel'cim.
1: Bir de benim için çok özel. Tabii Baki abi benim yıllarca yan yana çaldığım abim. Stüdyoda defalarca beraber çaldık. Onunla yıllar sonra aynı sahnede olmaktan evet, çok büyük keyif aldım.
2: Benim de çok teşekkür ederim evet. Özer'cim.
0: Ne güzel.
2: Mutluluk verdin, geldin bize. Hepiniz grup olarak hoş geldiniz ve güle güle diyoruz size.
1: Sağ olun, tekrar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Seda'cığım. Bir hoş Seda bıraktıysak ne mutlu bize.
0: Çok hoş Seda'lar bıraktınız. Tekrar tekrar gönülden teşekkür ediyoruz. Ve son şarkımızı birlikte söylüyoruz efendim. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.

Pınar'la çok güzel bir konu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık, kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?
1: Biter.
0: Bir kardeş selamından seni aramak var ya, bu hep

Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

hasta, ben bakamam ki. Bende kaldı, bende kaldı. Leylaklarında açmaz oldu. Bende kaldı, bende kaldı. Banyodaki bebekli

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Değerli hocam,
1: Estağfurullah.
0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Ellerinize sağlık,
1: Allah
0: emeklerinize sağlık.
1: çok sağ
0: Yani
1: olasın.
0: uzun yıllardır zaten dinliyoruz, biliyoruz.
1: Eksik olma.
0: Ülkemizdeki en önemli müzisyenlerden
1: Estağfurullah.
0: başında geliyorsunuz. Birçok kanun sanatçısının, hatta diğer enstrümanistlerin de çok örnek aldığı sanatçısınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza
1: Ben
0: konuk
1: teşekkür ederim.
0: olduğunuz için.
1: Çok
0: Bizim
1: güzel
0: için büyük bir
1: program.
0: onur.
1: Zaten programla senle bütünleşiyor. Böyle virtüözün virtüözite programını sunması daha da güzel.
0: Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu çaldığımız eser size ait herhalde. Biraz bahsedebilir miyiz?
1: Muhammed, bu çaldığım eser 2006'da Efsane CD'si vardı.
0: Efsane
1: Çıkarmış
0: CD'si.
1: Efsane CD'sinden. Hicaz parça bu. Hicaz sesim. O zaman bestelediğim işte aşağı yukarı 20 sene oldu. O CD'nin içerisinde zaten bir tane de Kürdü saz samayısı da var. Güzel bir çalışma oldu. Ondan evvelki İspanyol Rüyası bir çalışma vardı. O çalışma da çok güzel oldu. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor.
0: Şu anda konserler de devam ediyor anladığım kadarıyla.
1: Konserler ise yurt
0: Bireysel
1: dışında,
0: konserler
1: ha,
0: yapıyorsunuz.
1: bireysel konser alıyor. Ya, yurt dışında olduğu zaman yurt dışında konserler oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Anladım. Bu arada Bülent Yıldırır abim, sizin de ellerinize emeklerinize sağlık. Hocam harika bir performans açılışta. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hazır sizi bulmuşken konuşmaktan bana da sizleri dinlemek istiyoruz aslında. Ama biraz da tabii ki bu günümüzde neler yapıyoruz, neler ediyoruz, ne fikirlerimiz var diye bunları da bilmek istiyoruz hocam. Son zamanda yeni düşündüğünüz bir projeniz var mı? Hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz var mı? Herhangi bir fikriniz, yeni bir albüm var mı?
1: Ya yeni bir albümde enstrümantalleri zaten yaptım. Enstrümantalinin haricinde beste çalışmalarım da var. O
0: Bestelerini.
1: besteleri de şimdi onların üzerinde duruyorum. Tekrardan gene bir enstrümantal daha değişik. Mesela İspanyol Rüyası'nı yaptığımız o zamanlar bayağı eski oldu. İspanyol Rüyası 2 olabilir. Onun çalışmaları içerisindeyim şimdi. Bazı düşüncelerim var. İnşallah onu da hayırlısı
0: Yine
1: yapacağız.
0: solo
1: Kanun olacak.
0: kanun
1: Hatta da
0: olarak solo
1: altyapılı tabii gene bazı enstrümanlar
0: aranjeli,
1: da
0: düzenlemeli.
1: aranjısı düzenlemeli bir şey yapılabilir.
0: Peki hocam kaç yaşında enstrüman çalmaya başladınız ve nasıl oldu enstrüman hayatınız?
1: Enstrüman çalmam. Aslında ben kanun çok küçük yaşlarda düşünmüyordum. Batı enstrümanları düşünüyordum. O zaman belki de enstrüman da düşünmüyordum. Babam o zaman kanunu eve getirdi. Bak bakalım dedi, bunu da çalacak mısın dedi. İsabet.
0: İsabet bayağı.
1: İsabet oldu. Tamam, ailemizde hem Batı tekniği hem de Türk müziği olduğu için öyle bir ortamda büyümek bizi daha başka türlü bir yerlere getirdi. Mesela kanunda arpej sistemini, klasik tarz dediğimiz Cemil Bey'in tambur tarzını, Necdet Yaşar'ın tarzını. Onları da ben çok dinledim o zamanlar. Arpej sistemini. Bunları ben o zamanlar küçük yaşta yapıyordum. Ailenin de etkisi vardı. Çok türlü çalışmalar, bütün müzik türlerini dinlemem. Zaten bütün müzik türlerini dinlediğin zaman icra edilen güzel müzik türleri hepsi güzel. Önemli olan icranın güzel
0: Çok
1: olması.
0: güzel. Çok
1: O,
0: güzel söylediniz.
1: tabii icra güzel olduğu zaman hepsi güzel. Bütün hepsini dinledim ben. Batı tekniklerinden dedim. Halk müziğinden, bozlaklarından, dini müziklerden. Tabii bunları bir sentez haline getirince ortaya işte
0: Ortaya harika
1: böyle bir
0: orta
1: tavır
0: Ahmet Metel
1: çıktı.
0: çıkıyor
1: O evet,
0: aslında.
1: böyle bir tavır çıktı. Allah'a şükürler olsun, Allah'ın vermiş olduğu bize o kabiliyeti. Biz de işte sevenlerimize sunuyoruz.
0: Çok güzel
1: Çok
0: sunuyorsunuz
1: şükürler
0: hocam.
1: olsun.
0: Allah sağlık versin size.
1: Cümlemize Allah sağlık versin.
0: Ailede başka müzisyenler
1: Başka
0: de var.
1: müzisyen, oğlum Can konservatuvarda. Keman. Ali oğlum, o da kanun çalıyor. Kızım da konservatuvardan mezun. Hem kemençe çalıyor hem yan flüt çalıyor. Onlar da
0: Hepsine çok selam
1: çok sağ olun,
0: söylüyoruz.
1: çok sağ
0: Aynı
1: olasın.
0: zamanda bir akrabalığımız da söz konusu olduğu için
1: Tabii
0: aslında
1: tabii.
0: kuzenlerim oluyor.
1: Tabii, eksik
0: Sevgili
1: olma, sağ olasın.
0: Can da burada.
1: Tamam.
0: Canı da hazır gelmişken onu da bir
1: Tamam,
0: dinlemek
1: çok
0: isteriz.
1: güzel
0: Güzel
1: olur.
0: de bir hatıra
1: Tamam,
0: kalmış
1: çok
0: olur.
1: güzel olur.
0: Sevgili Can Meter.
1: Tamam.
0: O zaman hep beraber bir şey
1: Bir şey
0: çalalım.
1: icra edelim,
0: Siz
1: tamam.
0: beraber çalın. Babanız
1: Tamam,
0: sonra beraber çalalım.
1: tamam, tamam.
0: Buyurun.

0: Can'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel performansınız. Sevgili hocam sizin de elinize sağlık.
2: Harika. Teşekkür ederim abi. Senin de elinize sağlık.
0: Bu eser kimin eseri?
1: Bu eser Sezen Aksu yorumuyla Ara Dingşiyan'a ait bir eser.
0: Çok güzel. Çok güzel bir melodisi var.
2: Çok güzel.
0: Peki sen neler yapıyorsun son zamanda? En son kaç zamandır da görüşemedik. Bir albüm yaptın diye biliyorum.
1: Evet, bir single çalışmam oldu benim de yakın zamanda. İşte bir 20 gün önce çıktı. Onun dışında işte keman sanatçılığıma konserler bazında devam ediyorum. Ama aynı zamanda bir solo kariyerim de var.
0: Şarkı,
1: evet. Solo kariyeri de yapıyorum bir yandan vokal anlamında. Onlarla ilgili de işte şimdi bir konser çalışmalarımız olacak.
0: Çok güzel. Başarıların devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Seni görmek çok güzel. Programda da seni ağırlamak benim için çok çok
1: aynı
0: mutlu
1: şekilde.
0: Etti. Başarılı daim olsun. Babayla zaten meslek kariyerin her zaman devam ediyordur. Eğitimlerin evet. Her zaman devam ediyordur. Peki hocam, kapanışta bir şeyler çalalım. Bilen hocam, beraber üçümüz ne çalalım? Bir Binyamet Lölyon'u çalalım mı hocam?
2: Evet, güzel olur.
0: Türk müziğini almış tamam. Oluruz. O zaman tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Ellerinize
0: emeklerinize sağlık. Can'cığım, ayaklarına sağlık. Seni çok teşekkür ederim. Bilen hocam, siz de hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. O zaman buyurun.

0: Efendim, Elazığ'dan alınan çok güzel bir türküyle programımızın açışını yaptık. TRT Müzik ekranlarından selamlar, sevgiler, aşk özünden programıyla huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşeceğiz. Gönül gönüle konuşacağız. Sohbetimize, sevdamıza, neşemize ortak iseniz eğer, buyurun efendim, aşk özünden programımız başladı. Hocam,
1: Evet,
0: merhabalar.
1: öncelikle sevgili Deniz, Elazığ'ımızın meşhur hafızlarından, Hafız Osman Öge'den bize ulaşan bu muazzam eser için hepinize teşekkür ediyorum icranız için. Dilinize, dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederiz
1: Evet,
0: hocam.
1: bugün de türkü şölenimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel eserlerle halkımızın karşısında olacağız. Onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Ben de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada şiiri ve müziği size ait yüreklere dokunan çok güzel bir eser var. Garip Gönül Neyleyim.
1: Evet, arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Teşekkür ederim. Arkadaşlarım da emeklerine sağlık. Burak Utpay.
1: Ben sizin bir şiirinizi daha okumak istiyorum. Yan gönül, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: Aşk gözünden, can gözünden, şiir kitabınızdan. Evet. Yan gönül.

0: Aşkın deryasında bublar elinde, yar aşkıyla çağla gönül, kan gönül. Yüreğini yakıp aşkın gözüne, tutuş gönül, ağla gönül, yan gönül. Sevdadır meyvesi ömür bağının, kapısı muhabbet yar otağının. Düşüp koyağına gönül dağının, engininde eyle gönül, in gönül. Aşıklar ah çeker yarın elinden, kaynayıp coş eder gönül selinden. Pervaneyim her dem aşkın dilinden, yar yoluna söyle gönül, an gönül.
1: Yüreğinize, kaleminize
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Bu Karacaoğlan dilidir. Bizim geleneksel o hamasi çok tatlı dilimiz. Biz de orada bir şeyler demeye çalışıyoruz.
1: İşte bal gibi anlatmışsınız.
2: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bir Mardin türkümüz var. Anonim. Çok sevdiğim bir eserdir. Buyurun arkadaşlar.

0: hocam? Neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi tabii Çanakkale bizim tarihimizde çok muazzam bir yerde duruyor. Çok önemli bir geçiş noktası tarihimizde. O savaşta da aldığımız bilgilere göre 250 bin civarında insanımızı kaybetmişiz.
0: Evet.
1: Her biri vatan diyerek ölüme koşmuş ve Çanakkale'yi geçilmez kılmış. Fakat böylesi kıymetli, böylesi kritik bir savaş için şey yoktu, yani eserler yoktu.
0: Evet,
1: bir tek Çanakkale içinde Aynalı Çarşı vardı, malumunuz o herkese bilinen çok ünlü, çok güzel eser. Bu bana biraz enteresan geldi.
0: Evet.
1: Çok daha başka eserlerin çıkmış olması gerekiyor idi.
0: Kesinlikle.
1: Ve nitekim de öyle olmuş. Çokça eser çıkmış ama birçoğu kaybolmuş. Sonra biz bir araştırma yaptık. Bundan bir 10 yıl evvel kadar aşağı yukarı. İşte köy öğretmenleri, seyyahlar, batılı seyyahlar, araştırmacılar falan, onların not defterlerinden böyle biz bu Çanakkale'ye dair söylenmiş metinleri çıkarttık. Çok Ömer Faruk Yıldızkaya hocamız da var. Buradan kendilerine selam iletiyorum. Onun da çok kıymetli araştırmaları sonucu birçok eser çıkmıştı ortaya. Bunlardan ben bir seçki yaptım ve 11-12 tane yeni eser oluştu. İşte bu Çanakkale Derler Dağlar Ardında bu süreçte ortaya çıkmış bir eser. Ben o şiirlere Anadolu dilinden, Anadolu müziğiyle, Anadolu kendi evlatlarına sahip çıkıyor kabilinde böyle bir eser bütünü hazırladım. O esnada o kadar içime işledi ki, yani birkaç sene bununla uğraşınca bir şiirde ben naçizane yazıp onu da havalandırdım. Bugün onu izleyicilerimize paylaşmak üzere buradayız. Umuyorum gönüllere göre olur. Müsaadenizle onu paylaşalım.
0: Buyurun hocam.
1: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam, vallahi yüreğimizi daldınız.
1: Eksik olma, sağ ol.
0: Her sözünüzü kestim ama buyurun.
1: Estağfurullah, yok. Ya biz bir şeye şahitlik etmeye çalışıyoruz. Onu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten o söz beni çok etkiliyor. Yorganı topraktır, taştır diyor şeyi. İçim ürperiyor yani. Burada da öyle oldu.
0: Evet, bir an dedim ağlayacak
1: yani,
0: hocam.
1: Öyle olmuş işte.
0: Değil mi?
1: Vatan diyerek ölüme koşmuşlar ve bu yurdumuzu Çanakkale'yi geçilmez kılmışlar. Bize de bir vatan bırakmışlar. Hepsine rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Her dizenizde o bir askerin nöbet tutuşu, her ezgide bir annenin duası ve her nefesinizde de vatan kokusunu hissettirdiniz bize. Bize, Çanakkale'mize, bu topraklara.
1: Armağan olsun.
0: Armağan olsun, evet. Hocam. Hocam, o halde biz de bir Karadeniz'e doğru gidelim mi hep beraber?
1: Elbette, bir havamız dağılsın
0: evet,
1: belki.
0: Evet, bir dağılsın havamız, evet. Geldi bir kara duman dağların arasından diyelim.

0: Seçeneğe gönlüne, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Bahar geldi gene hava bulanık. Çukurova türküsü. Evet, Musa Eroğlu. Söz müzik ona mı ait yoksa
0: Yok, muhtemelen
1: derlemiş
0: Karacaoğlan
1: olduğu
0: bu.
1: bir
0: O
1: türkü.
0: bölgenin anonim havalarından bir tanesi. Ama tabii Musa Eroğlu ustamızın çok büyük katkıları
1: Tabii.
0: var bu havalara. Hatta şöyle diyebiliriz belki de, o havalar Musa Eroğlu'dan önce ve sonra olmak üzere onun yorumuyla, yani ulaştığı kıvam ve icra seviyesi açısından söylüyorum. Çok önemli, kıymetli katkıları oldu. Hocamıza buradan sevgilerimi,
1: Evet.
0: saygılarımı yolluyorum. Ondan dinledim ve çok sevdiğim bir uzun hava. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben
0: Yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Harun Karateke.
0: Evet, efendim Aşk Gözünden programındasınız. Programımız tüm hızıyla, aşkla devam ediyor. Dilerim her bulutun ardından sizin de gönlünüzdeki baharlar gelir, çiçeklenir. Şimdi sözümüzü Aşık Mahsuni Şerif'in çok güzel bir eseriyle devam edeceğiz. Dargın Mahkum.

0: Diline gönlüne sağlık. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşık
1: hocam.
0: Mahsuni babamıza da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Şimdi müsaadenizle bir şiir okumak istiyorum ben. Aşık Maksut Feryadi'nin İhtiyacı Var adlı güzel bir şiiri. Harun arkadaşımız da bana eşlik ederse çok mutlu olacağım.

Ben böyle yaşadım, ben böyle gördüm. Bir canın bir cana ihtiyacı var. Cahilin kamile, derdin tabibe.

0: Bibin dermana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Sıradan bir kulum, değilim yüce. İnsana insanlık gerek sadece. Gönülün sevgiye, güçsüzün güce, zalimin vicdana ihtiyacı var. Bereket sofrası açınca doğa, güzellik yayılır ovaya dağa. Arının çiçeğe, babanın bağa, bağın da zamana ihtiyacı var. Ayağın bedene, bedenin başa, kulağın duymaya, gözün bakışa, ciğerin nefese, kalbin atışa, damarların kana ihtiyacı var. Maksutun derbini yoktan var eden, Hakk'ın birliğine inanmışım ben. Var eden de sensin, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var.
1: Diline sağlık. Benim çok kıymetli dostumun da yüreğine sağlık. Hocam. Ne kadar güzel söylemiş.
2: Çok çok güzel bir şey her hocam.
1: İnci gibi her biri.
2: Bizimle de
1: yerince.
2: Paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hep senin için söz müzik. Yine kıymetli hocamız Erol Parlak'a ait bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: güzeldi. Önce beşeri aşk diye düşündüm ama sonra ilahi aşk olduğunu anladım.
1: Evet.
0: Ne güzel. Ben de şimdi bir Erzincan türküsü okuyacağım sizlere. Ali Ekber Çiçek hocamızın Aşık Davut Sular'dan derlediği Çoktan Beri Yollarını Gözlerim.

0: Sesine gönlüme sağlık. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Davut babamıza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Anadolu'muzun ahir ustalarından, zirve ustalarından,
1: Değil mi
0: mihenk taşı
1: hocam?
0: ustalarından.
1: Vallahi.
0: Evet.
1: Sözü müziği Musa Eroğlu hocamıza ait. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Bir de sizin yorumunuzla dinleyelim hocam.
0: Elbette. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: söylediniz.
1: Çok
0: Bazı
1: teşekkür ederim.
0: türküler böyle mektup gibi göndeririz uzak diyarlara, değil mi?
1: Evet.
0: İçinde sevda, hasretin sembolü adeta, değil mi? O bekleyişin, özlemin, turnalar. Siz nasıl
1: Evet.
0: değerlendiriyorsunuz? Hep turnalarla ilgili türkülerimiz var.
1: Ya geçmiş zamanda tabii bugünkü ulaşım şeyleri yok, posta araçları da yok. Gönülden işte aslında gideceğinden de değil ama o kadar çaresizlik var ki turnalara yüklemişiz.
0: Evet.
1: Katar katar turnalara derdimizi yüklemişiz, beklentimizi, özlemimizi, hasretimizi ve haberlerimizi yüklemişiz. Ve oradan da bir kültür doğmuş işte bu muazzam incelik, zerafet. Bugün bile bizim gönüllerimizi okşuyor. Oysa turnalarla giden bir haber yok, gidecek bir haber
0: Değil
1: yok.
0: mi?
1: Bugün insanın gündeminde böyle bir şey de yok ama bunları duyar duymaz.

0: olmaz. Biz gerçekten bir ferahlık, bir hoş hal alıyoruz. Hala bizim gönlümüzde yeri var.
1: Hakikaten öyle. Aşk Gözünden programından turna kanatlarıyla sizlere selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyoruz. Şimdi Azerbaycan türküsü okuyalım bir tane. Yandırdın kalbimi diyelim. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Sesini gönlüne sağlık.
0: Birazcık fazla söyledim, kusura bakmayın sizi de. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi sırada sizin derlediğiniz bir türkü var, Allılar.
1: Onunla veda ediyoruz bugüne.
0: Evet, onunla bugüne veda ediyoruz.
1: Kıymetli seyircilerimizi saygı sevgiyle selamlıyoruz.
0: Selamlıyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buyurun hocam, söz sizde.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta şarkılarına bayıldığım genç, pırıl pırıl bir arkadaşım, kardeşim geldi. Fikri Karayel bu hafta konuğum. Hoş geldin Fikri'cim.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Ümit abi.
0: Seni gördüğüme çok sevindim.
1: Ben de aynı şekilde. Yani ilhamını tahmin edersin üzerimde.
0: Çok yaşıyorum.
1: Yani tanışmak isterken böyle karşına oturmuş seni dinliyorum burada. Aa, bir metre var aramızda. Bu harika bir şey.
0: Ben de büyük heyecanla seni bekliyorum.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş çok buldum, teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Seni çok merak etmiştim. Özellikle Yol şarkından sonra onu da okuyacağız mutlaka. Ama özellikle seninle çok tanışmak istemiştim. Yani şarkılarını dinledim ve çok olgun bir yapı var içerisinde sözlerde, bestelerde. Çok başarılı buldum. Gerçekten çok sevindim. Böyle güzel şarkıları yeni arkadaşlarımızdan duyunca ben inanılmaz mutlu oluyorum. Bambaşka bir tatlı bir kapı daha açılıyor ya, çok mutlu oluyorum. Tekrar hoş geldin. Seni araştırırken tabii ki ekibimiz de sağ olsun. Müzisyenliğini biliyorum, şarkı söylemeni, şarkı yazarlığını. Ama bir tık daha geriye geldiğim zaman biyokimya gördüm. Yani evet, çok doğru. Acayip.
1: Böyle yani bilime büyük merakım var. Değil mi? Hala var. Zaten okuduğum yerde kalmadı hiçbir şey. Bayağı gelişti. Ben bu arada biyokimyayı bitirmeyen bir insanım.
0: Biliyorum. Yani,
1: son sene tezimi yapıyordum. Çocuklara kötü örnek olmayayım. Kesinlikle çok pişmanım. Keşke bitirseydim. son senemde bıraktım işte tezimi yaparken.
0: Ama severek girdin yani. Severek. İnsanın içini de merak ediyorsun. Çok, yapısını.
1: Çok değerli bilgiler aldım oradan. Yani kimya bilmek, fizik bilmek, biyoloji bilmek. İnsan yani bence her insanın bilmesi gereken değil şeyler mi bunlar? Hayata büyük dahil olan bilgiler yani bunlar her günkü hayatımıza. Öyle müziğime ne kadar ilham verdim.
0: Ama zaman onu da soracağım yani müziğe iş nasıl geçti onu çok merak ediyorum. Ama Kıbrıs doğumlu olduğunu biliyorum. Değil mi?

0: Evet.
1: Ve İngiltere'de de eğitimini galiba orada yaptın ya da orada yaşadın galiba
0: Doğru
1: değil mi?
0: ben e, biz aslında ben 10 yaşındaydım İngiltere'ye taşındığımızda.
1: Öyle mi?
0: Sonra 25 yaşında falan geri döndüm Kıbrıs
1: 15 sene
0: adaya.
1: mi geçti orada?
0: Vallahi 15 sene geçti
1: Vay
0: orada. Bir
1: inanılmaz.
0: de yani insanın hayatında önemli seneler yani 10 yaştan 25 yaşa
1: İnanılmaz
0: kadar.
1: fark eder, anladın mı? Ama müzik anlayışına mutlaka faydası dokunmuştur.

0: Yok, ben de takip ediyorum. Şimdi biliyorum aşağı yukarı seninle ilgili dediğin gibi bütün şarkılarını da bir merakımdan, yani bir şarkıyı beğenince ben ilk defa tanıyınca doğal şey yapıyorum hemen. Acaba başka neler yaptı diye hemen bir taramaya başlıyorum.
1: Diskografi araştırması.
0: Bayağı bir şey yaptım ama çok dediğim gibi canı gölden çok isteyerek, çok merak ettiğim için bunu yaptım. Müziğe de dediğin gibi herhalde o dönüm noktasını çok merak ediyorum. Bazen aileler çocuklara baskı yapıyorlar. Yani mutlaka bir eğitim olsun, bir diploması olsun diye. Senin için söylemiyorum. Bazı arkadaşların başına geldi.
2: Evet, bilmiyorum. Artık
0: severek daha da, ama sen girmişsin.
2: Yani dallanıp budaklandı artık kariyerler ve üniversitelerde okunabilecek bölümler de artık. Eskiden daha siyah veya beyazdı her şey. Hmm. Şimdi aileler hala aynı mı bilmiyorum. Belki biraz kendilerini geliştirmişlerdir ama benim ailem çok akademik bir aile olmasına rağmen bana çok fazla baskı yapmadılar aslında.
0: Öyle mi? Şanslısınız ama
2: böyle
0: süper.
2: Doktor olacağım falan filan. Ben İyi kendi mi? Kafama koymuştum zaten bir şeyler.
0: Benim yıllar önce, bir 25-30 yıl önce çok arkadaşım, çok müzisyen arkadaşım da bu başıma geldi. Ama bir tanesini de hiç unutmuyorum. Tak tak kapı çaldı. Bir arkadaşımdı, Özgür diye. Ne oldu dedim, elinde çantası var ve klavyeleri, eşyaları, her şeyi. Abi dedi, ailem müzik yapmamı istemiyor dedi. Tamam dedim, arkada boş. Geçtim arkada, geçti arka tarafa, eşyalarını kurdu falan. Bir buçuk ay kaldı bende. Sonra ailesi dedi ki tamam, sen ne istersen onu yap, yeter ki yanımızdan ayrılma. Müziği seviyorsan müziğe devam et. Evet. O da devam etti nitekim zamanlar. 20-25 yıldır devam ettiriyor hayatını. O yüzden bazen etkili olabiliyor. Çok da iyi bir şey yani, çocukların sevdiği şeyleri. Ya da ufaktan bahsediyorum, 10 yaşında gittim dedin ya, şimdi için söylemiyorum.
2: Doğrudur. Yani müziğe eğilimi olan arkadaşlarımız, özellikle yeteneği olan arkadaşlarımız her türlü kazandırılmalıdır yani müziğe.
0: Değil mi?
2: Aileler de
0: müziğin iyi bir yol arkadaşı olduğu.
2: Yapsınlar değil mi?
0: Değil mi? Kendileri tanımak için, insanın kendini tanıması için çok tatlı bir araç, çok tatlı bir arkadaş, yol arkadaşı.
2: Evet.
0: Galiba bir tane şarkını hayal edemezsin diye bir şarkım var. O galiba bir dizide veya filmde bir kullanılmış.
2: Abi onun çok, onun ayrı bir kariyeri var benden bağımsız. Daha beni aslında çok da insan dinlemezken, bilmezken hayal edemezsin bu film kariyerine başlamıştı. Sanırım böyle bir iki tane sinema filmi, birkaç tane de böyle bayağı bilinen dizide rol aldığı yani.
0: Öyle mi? Özellikle ilgin var mı peki dizi müziklerine, film müzikleri yapma olayında, scoringler vesaire?
2: Veya sevdiğim isimler var. Çok böyle takdir ettiğim müzisyenler, besteciler var. Bana öyle bir fırsat gelirse elbette en iyi şekilde değerlendiririm. Bunlar benim albümlerim için yaptığım şarkılardı. İlgi gösterdiler. Ben de seve seve.
0: Güzel ama iyi başlangıç
2: ödünç
0: olmuş.
2: Ödünç verdim.
0: Şahane olmuş. Hayal edemezsin, dinleyelim mi?
2: Seve seve.
0: Bekliyorum.

0: Harika bir şarkı. Bayıldım enerji.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani bir de şarkı okurken gerçekten yaşıyorsun ve yani çok tatlı bir enerji çıkıyor. Çok hoşuma gitti.
1: Abi çok teşekkür ederim.
0: Ya, çok beğendim. Şeyi de insan ben hiç ilk defa dinliyorum vokalini. Vokal yapayım dedim. Yani insan dayanamıyor. Bir şey yapmak istiyor. Şarkının içinde bulunmak istiyor. Ama çok güzel yaşatıyorsun gerçekten.
1: Kesinlikle buraya seni de duymaya geldim ben. Ya, o yüzden.
0: Sağ ol. Teşekkür ederim. Besteni yaparken özellikle kullandığın bir enstrüman var mı? Veya home studio'un var, minik orada altyapıları hazırlıyorsun, üstüne bir şey çalışıyorsun.
1: Yani gitarla başladım şeye.
0: İşte o ilk gitar ne zaman?
1: Abi şey aslında çok acayip. Mesela ilk albümü yazdığım yer benim bir tane yurt odası. Ve kağıt gibi duvarlar. Çok fazla duyuluyor falan. Sabaha kadar yazıyorum, çalışıyorum böyle. Bir elektro gitar var amfiye bağlanmamış halde. Ben albümün çoğunu mesela böyle sadece hani ancak kendim duyarak falan yazdım. Bilmiyorum, belki de o bile bir şey eklemiştir yani.
0: Kesinlikle.
1: Melodi, daha güçlü bir melodiye ihtiyacım oldu belki, armoni çok fazla duymadığım için falan. Ondan sonra piyano kullandığım oldu biraz. Ama gitar yani genel.
0: Altyapıları peki, düzenlemeleri falan hepsini sen mi meydana getiriyorsun yoksa bir yardım alıyor musun? Destek aldın?
1: Çok önemli şarkılarda çok önemli destekler aldım. Kendi yaptığım şeyler de var. Yani basına, davuluna, hi-hat'ine kadar bilmem şurada açılacak, kapanacak falana kadar yazdığım, müdahale ettiğim şeyler bile var.
0: Ya çok özeniyorum. Düzenlemelerini de birlikte yapma şansına sahip. Çünkü kompozitörlük bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Bizim gitarla yaptığımız şarkıyı biz bitmiş halini kafamızda duyuyoruz onu. Yani vokalleriyle, altyapıları, her şeyiyle duyuyoruz. Ama bunu meydana getirmeleri gerçekten... kompozitörler inanılmaz bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Eksik olmasın aranjör arkadaşlarımız.
1: Kesinlikle öyle. İyi ki varlar.
0: Aynen öyle. Şeyi merak ettim, hani ilk besteni mesela, yani onu yani hissettiğin yaşı hatırlıyor musun? Ya da ilk böyle bir bu yaşta ben artık kendi bestelerimi yapmam lazım. Zaten mutlaka gitar çalmaya başlamışsındır, armoniler vesaire.
1: Evet.
0: Müzikle alakalı.
1: 4 yaşından itibaren mesela ben inanılmaz yoğun ilgilenmeye başladım.
0: Ailede var mı peki merak?
1: Yani müzik aşkı çok fazla var ailede. Çalanlar var. Yani bir kısmı piyano çalıyor, bir kısmı gitar. Babamın gitarı vardı işte dolabımın üzerinde. Onunla başladım.
0: Vay, işte bunlar çok önemli.
1: Yani 4 yaşında, 5 yaşında bir davula oturma merakım oldu benim. Böyle başladım.
0: O yaşlarda oluyor ritme karşı.
1: Ondan sonra 8 yaş gibi böyle gitar dersleri falan başladı.
0: Çok iyi.
1: Halam zaten piyano dersi vermeye başlamıştı bana 6'larda falan. Yani böyle gitti. Yani bir fade'in oldu, bir gayri gitti. Yani yavaş yavaş hayatıma girmeye başladı müzik burada.
0: Zaman da kader de biraz ittiriyor arkadan.
1: Öyle abi, bir de şeyi izliyoruz yani. İnsan özeniyor müzisyenlere çocukken özellikle. Çok onun gibi olmak istiyorum. Sizi görüyoruz televizyonda falan. Böyle olmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum dedirtiyor bize iyi müzisyenler kendin gibi. Bu da bizi harekete geçirdi. Herhalde bunlar tetikliyor zaten bizi.
0: Süper. Ben tabii ki artık çok sevdiğim ve seni tanımama sebep veren Yol şarkını dinlemeye çok istiyorum. Provalarda da baktık. Yani çok yani inanılmaz güzel bir enerjim var. Şarkı söylediğin anda direkt şarkının içine giriyorsun ve ben de aynı moda giriyorum. Müzisyen arkadaşlarımız da aynı keyif aldıklarını düşünüyorum. TRT Müzik ekranlarında, Ümitli Şarkılar'da eminim bizi seyrederken seyircilerimiz bu keyif alacaklardır. Fikri Karayel, Yol.
1: Haydi gittik.

0: Şahanesin ya. Ne kadar güzel bir enerji bu. Çok hoşuma gitti. Ya zaten bu şarkıya bayılıyordum ama seni böyle canlı olarak dinlemek gerçekten çok güzel. Yani böyle şu anda böyle içim pamuk gibi oldu yani.
1: Çok teşekkür ederim. Aynı moddayım şu an.
0: İyi ki varsın, süper. Yani bu şarkılar tabii ki çok birçok şey içimizde birikiyor. Elimizden gelse belki 10 sayfa, 20 sayfa yazsak bunları bitmez bu içimizdeki dökülen şeyler. Ama bunu bir 16 satıra, 20 satıra düşürmek işte orada bu işin tatlılığı başlıyor.

0: Ve bunu yapmışsın. Bu sadeliği, şarkılarının sözlerinde yoğunluğu ve derinliği de katmışsın ve duygu çok tatlı ve sana çok yakışıyor yani çok.
1: Yani böyle bir hafta bu yorumla ben şey yaparım.
0: Bence de
1: Burayı
0: öyle.
1: tekrar geri çalarım. Çok teşekkür ederim abi.
0: Evet.
1: Evet. Yani
0: Kesinlikle
1: hedeflediğimiz şeyde.
0: söylenmesi gereken şeyler. Kesinlikle yani bu konuda yanındayım. Kesinlikle çok sevdim yani enerjini. Ve ben çok güzel devamını da getiriyorsun zaten. Bundan sonra çok tatlı gideceğine inanıyorum. Seni tanıdığıma dediğim gibi çok mutlu oldum. Özellikle bugün programa gelmen çok tatlı oldu. Şarkılarda ilham aldığımız şeyler oluyor. Daha doğrusu bizi tetikleyen şeylerden bahsettik. Şarkılarına bakıyorum. İşte yol,
1: Evet.
0: trenler,
1: Niye hep böyle hüzünlüsün falan?
0: mesafeler. Yo, ben çok severim hüznü. Yani hüzün acıdan çok daha tatlı, güzel bir duygu, taşınabilir bir duygu. Ama onun içerisinde senin o tatlı umudun, ben de onu çok severim. Şarkının içinde o umudu kaybetmemek,
1: Evet.
0: onun içine işlemek ve yola devam etmek çok besleyen bir şey. Özellikle ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde o ilk 6 yıl, 10 yıl inanılmaz mesafe ve hasretin getirdiği duygular vardı. Onlar şarkılara döküldü. Seni de çok etkilediğini görüyorum.
1: Evet galiba o yani alışkın olduğum ortamlardan da uzak kalarak belki büyümedendir ya da daha sonra ama yani ben zaten bir dönemde bayağı bir çilekeş bir adamdım böyle
0: Öyle
1: seviyordum yani şeyi. Kendimi
0: mi?
1: üzdüğüm bir dönem de vardı yani hani şimdi artık bir üzüleceğim bir şey olduğunda bile içinde pozitif bir şey arıyorum yani onu şey
0: Değil
1: yapmak
0: mi?
1: için. Tabii ki daha eski senelerde daha böyle hüzünlenip yazalım falan böyle
0: Değil mi?
1: ha dertli başım falan.
0: Ya abi, şu beslenme olayına ben takılıyorum birazcık. Yani sanatçının beslendiği şeyler. Geçen bir konumuz daha vardı. O da dedi. Birazcık ben depresyonu seviyorum galiba. Yazmak şimdi tatlı bir sebep oluyor. Ben dedim bana da oluyor şimdi. 3 gün dedim yağmur yağdı mesela. Ve içimde o kadar çok dolu duygular vardı ki çıkmayan bir şarkım o. Tamamıyla o yağmurun 3 yıl yağmurun 3 gün boyunca bana hissettirdiği bir şey. Hiç durmadı ama. Ama onun bendeki anlatımı yani benim de içinde yaşadığım şeylerle o yağmur birleşmiş oldu. Öyle bir eser çıktı mesela. O halleri ben de çok seviyorum. Tek başına kalmayı ve oturup dinlemeyi. Bu dinleme olayını yani içeriden dışarıya doğru taşıma olayını yapmak aslında çok kolay. Ama aynı zamanda dinlemeyi öğrenmek de enteresan bir iş. İçeri dinleme olayı.
1: Tabii, iç sesi değil mi
0: Evet
1: yani
0: evet yani
1: sonuçta?
0: şarkıları yazan arkadaşlar, şairler, düşünürler,
1: Evet. Onları da
0: yazarlar.
1: dinlemek çok önemli. İşte örnek alıyoruz. Bir yerden de kendi içimizde de bir
0: Sende
1: şeyler
0: oldukça var
1: oluşuyor.
0: diye söyledim onu yani.
1: İnanılmaz. Bazen havadan topluyoruz değil mi böyle bir
0: Evet.
1: şeyler falan. Ben bu şarkıda mesela biraz öyle olduğunu hissettim. Yolu ben aşağı yukarı 20-25 dakikada falan çıktı. Sadece şey kısmı
0: Evet.
1: sonradan geldi. Alıştım eziyetin kısmı.
0: Reach'i koydum.
1: Onun haricinde abi böyle sanki havada duruyordu. Ben böyle
0: Değil mi?
1: bu, ha burası
0: Bunu
1: burası.
0: bizim Ahmet Hoca'ydı galiba Kurtalan Ekspres'te. Değil mi? Ahmet Güvenç Hoca. Bu zamana kadar benim yaşadığım yani o şeyi olayı en doğru tarif eden en yakın bana o geldi. O da şöyle bir şey söylemişti. Yukarıdan şöyle güzel bir enerji geçiyor. Biz sadece şöyle uzanıp tık oradan aldığımız eserleri aşağı indiriyoruz veya onları duyuruyoruz diyordu. Bu çok
1: Evet.
0: yakın bir ifade. Ben de içeriden dışarı doğru taşma olayında içerimde çünkü aldığı notlar oluyor. Onların da dışarı taşmasıyla birlikte acayip bir enerji çıkıyor. Bir şeyler yani kendimizi ifade etme şansını buluyoruz. O şarkılardan bir tanesi daha
1: Ben de
0: Trenler.
1: miyiz? Trenlerdeyiz. Tamam.
0: Trenler. Ben özellikle biz konumuz geldiği zaman bir iki üç şarkı güzel dinleyelim onu.
1: Seve seve.
0: Seyircilerimiz de şu anda eminim çok mutlular hallerinden. Yok hiç.
1: Üzülüyorlardır
0: Şu
1: şu
0: anda çok büyük bir
1: an. Biraz.
0: onlara bence çok tatlı bir ruh haline getirdiğine inanıyorum ben.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Yani
0: bence
1: bizim
0: çok
1: gibi
0: keyif alıyorlar.
1: hissediyorlarsa
0: Kesinlikle
1: biraz
0: öyle.
1: olsun bir hüzünlenmişlerdir belki ama öyle
0: Hüzün ama
1: olduysa
0: tatlı. Canımız
1: yarasın değerli
0: Tabii canım.
1: izleyicilerimize.
0: Tabii. O zaman trenler diyoruz.
1: Dedik.

0: Şahane. İnanılmaz. Yani çıktığın noktalar, şarkıda çıktığın zirve yaptığın yerler de yani çok yani ben 14 sene bunu çözememiştim. Kendisine göre şarkı yapma olayını. Çok şanslı görüyorum seni o yüzden. Tam ses aralığına göre çıkabileceğin yerleri. Ben 14 sene sonra kendiliğinden albümünde galiba onu biraz
1: Müthiş,
0: keşfettim.
1: mükemmel bir albüm. Çok sevdiğim bir albüm.
0: Bir de tabii ki gençliğimde çok daha tizdim. Ciddi bir tenordum yani. Kadın tonundan okuyabiliyordum şarkıyı ama ses biraz zaman içerisinde pesleşebiliyor.
1: Evet abi, hala inanılmaz iyi duyuluyorsun. Ben kulaklarıma inanamadım bugün. Provada da yani bana da motivasyon oldu.
0: Vallahi süper.
1: Yani
0: Sevindim. Çok sevindim.
1: Başka bölümleri için kariyerimi çok yani motivasyon alıyorum şu an. Harika duyuluyorsun.
0: Sen de
1: Senin
0: şimdi.
1: yazdığın şarkılarda da hep böyle bir tizlere acımıyorsun mesela. Climaxlar hep böyle tizlere falan çıkıyor. Ben okuyacağım zaman bir iki ton...

0: demek ayrıca durumunda kalıyorum şimdiden.
1: Gül Beyaz Gül'ü La Minör'den yapmıştım ilk yaptığımda. Aradan 3-4 sene geçti. Aşağı aldık 1,5 ton. Plakçı geldi dedi ki benim bir de şarkımı mahvetmişsiniz dedi. Ya dedim o tondan okuyamıyorum artık. La değil. Fatih Ezminör aldık şarkıyı. 1,5 ses aşağı aldık.
0: Canlıya mı müdahale edin?
1: Yok illa o daha etkili çıkıyor o tizdeyken bazı şarkılar. Ama evet. Mesela senin de yaptığın o çıkış yerleri var. O çıkış yerleri de bazen nakarat kısa gelebiliyor. Tam doyurmuyor sanki. O duygu tam tatmin etmemiş gibi oluyor. Bu bölümleri çok güzel kullanıyorsun. Yani şarkının içerisinde. Ve şey çok güzel. Yani haykırıyorsun ama sistemin de çok yerinde ve çok tadında. Sevdiğini de asla unutmuyorsun söylerken de. Yani o sevgi baki kalıyor ya. İşte demin konuştuğumuz ümit gibi, umut gibi.
0: Evet.
1: Sevgi de baki kalıyor. Bu enerji çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim abi. Çok çok çok sağ olasın. Bunları duymak harika.
1: Şimdi hüzünlü şarkılar dedik. İçinde ama ümidi barındıran şarkılar dedik. Ama biraz slowduk. Birazcık diyorum bir enerji, hızlı bir şarkı söylesem. Belki
0: canlanma
1: beraber
0: zamanı.
1: Söylesin akaratını.
0: Canlanma
1: herhalde
0: zamanı.
1: Herhalde.

0: Yani ne güzel şarkılar değil mi? Bir anda bütün heyecanımızı, enerjiyi bambaşka bir noktaya getiriyor. Sezen Aksu şarkısı tabii ki çok
1: Evet.
0: yıllar önce 88 olması lazım. İnanılmaz hala çalınıyor, söyleniyor. Çok tatlı bir şarkı. Bize de çok güzel bir enerji verdi. Sosyal medya dedim, seninle ilgili baktığımda Fikri Karayel yazdığımda inanılmaz olumlu güzel şeyler gördüm. Yani herkes gerçekten yazdığın şarkılara bayılıyor ve senin içtenliğine bayılıyorlar. Benim hissettiğim bu.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Geçiyor.
1: Yani güzel, evet güzel yorumlar geliyor. Çok sağ olsunlar. Senelerdir öyle. Böyle sevindiriyorlar beni. Valla ne diyeyim ki yani.
0: Varlıklarına teşekkür
1: Güzel
0: ediyoruz.
1: güzel devam
0: Değil mi?
1: etsinler bundan sonra.
0: Devam etsinler, bunu takip etme. Yani çok güzel. Bence biz bazı şarkıları yazıyoruz gecenin bir yarısı. Gitarla özümüzde bir kağıt kalem var. Gecenin o yarısında yazdığımız şarkılar yok olup uçup gidebilirdi.
1: Evet.
0: Böyle bir bu şarkıları insanlara duyurma şansımız olmasa.

0: Evet.
1: Ve tabii ki insanlar da bu şarkıları gönüllerine katınca şarkılar onların hatıralarında yer alıyor. Ve kendileriyle özdeşleştirebiliyorlar şarkıları. İyi evet. ki varsınız diyoruz seyircilerimize, dinleyicilerimize de.
0: İyi ki. İyi ki anlamlandırıyorlar çıkardığımız sesleri, çıkardığımız şarkıları. Onlarsız gerçekten. Ancak işte iç sesimiz olacaktı kendi kendimize.
1: Yok olup gidebilir değil mi? Çok şükür öyle bir şeyimiz olmadı. Buraya kadar geldik. Konumuz var dediğim zaman ne olur güzel bir şarkı girer.
0: Evet.
1: Adı da Konumuz Var.

0: Ellere sağlık.
1: Ne güzel okudun, ne güzel yükseltiyorsun vallahi ya. Mevlüler yukarı çıktıkça. Yani içinde saklamaman çok güzel bir şey. Yani o sıkışmışlığa sebebiyet verebilir çünkü. O insan anlatmadıkça derdini, ifade etmedikçe kendini bir sıkışma yaratabiliyor.
0: Çok doğru.
1: Ama ne güzel çıktığın yukarıda. Yani o aykırışın kendini ifade etme şeklin çok güzeldi. Yani çok hoşuma gitti.
0: Ufak ağlayabilir miyim daha falan? Ya, umarım herkesin de bir şekilde sıkıntı yaradığı, ya yaşadığı her şeyi
1: konuşmadıkça
0: dışa vurmasına
1: bitmeyen konular
0: sebebiyet yaratıyoruzdur.
1: Şahane bir sohbet ettik. Ama istiyorum ki seyircilerimiz de bugün canlı canlı seni dinlesinler ve olabildiği kadar çok şarkı okuyalım. Aşk elinde.
0: Hemen gelsin abi.
1: Dinliyorum.

0: Ne güzel yaşatıyorsun. İnanılmaz. Çok çok çok güzel. Yani gerçekten alıp şarkıyı baştan alıp yukarı doğru tırmandırıp yukarıya kadar ta ki derdini anlatıp aykırışın bitene kadar devam ettirip bir rahatlayıp aşağı doğru güzelce bırakıyorsun yokuş aşağı. Çok güzel. Yani bu rahatlama olayı çok hoşuma gidiyor benim. Yani uzun bir süre beste yapmamışsam yazınca çıkınca çok müthiş bir rahatlama oluyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle abi. Belki de o da onu ifade ediyordur, o sondaki climax ve oh be falan demek, değil mi?

0: Ya bir insanı sevmek çok güzel bir şey. Bir insana aşık olup ona hissettiklerini anlamlandırdığın şeyler oluyor. Belki daha fazla şeyler ekliyor olabiliyorsun. İçindeki sevginin
1: Ya.
0: yüksekliğinden, büyüklüğünden. Ama ne de güzel. Ya ben çok hoşuma gidiyor. Hayatın gerçekten hüzün de çok güzel bir tadı, lezzeti var. Çok canımızı yakıp da perişan etmedikten sonra, ki bazıları çok seviyor. Ben bazı arkadaşlarım bayılıyor.
1: Evet.
0: Sende de biraz o melankolik bir hal hissediyorum ama çok tadında sıyrılıyorsun işin içinden umutla.
1: Evet, yani böyle sırf hani acitasyonu sevmiyorum. Hani
0: Evet,
1: onu
0: fark ediyorum.
1: sevmiyorum.
0: Fark ediyorum,
1: Yani
0: tadında.
1: bir klas bir şey kalması lazım. Bir kaliteli
0: Evet,
1: bir
0: evet.
1: hüzün yaşamamız lazım. Ona inanıyorum. Üzülürken de kaliteli bir hüzün
0: Yaşayan gibi.
1: yaşamaya çalışıyorum.
0: Yaşayan gibi.
1: Ha, öyle yani öyle.
0: Bu şansının müzikle olması çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Şahane bir şey. Bu vesileyle ben her zaman şükrediyorum. Diyorum ki iyi ki böyle mesleğim olmuş, iyi ki böyle mesleğimiz olmuş.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok güzel bir, dediğim gibi her zaman söylüyorum, çok iyi bir araç. Müzik çok iyi bir yol arkadaşı. Her zaman bütün genç arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Kendinizi tanımak için çok iyi bir fırsat bu. Bir enstrüman olur, bir şiire merakınız olur, söz yazmaya merakınız olabilir. Kendinizi ifade etmeniz çok tatlı ve güzel bir şey ve rahatlatıcı bir şey.
1: Evet, müzik yoksa o anlamda yanınızda herhangi bir şekilde kendinizi
0: Tabii.
1: ifade etmekten
0: Tabii
1: çekinmeyiniz efendim diyor.
0: sanatın birçok kolu var. Resim olabilir bu. Yani ben sinemaya çok meraklıyım mesela.
1: Muhabbet de bir sanattır değil mi
0: O
1: Ümit
0: da tabii
1: abi?
0: yerine göre. Senin şarkılarından daha dinlemek istiyoruz.
1: Öyle mi? Tamam tabii ki. Seve
0: Ege'cim,
1: seve.
0: yani çok hoşuma gitti seni canlı canlı dinlemek ve eminim konserlerin devam ediyor ve bilmiyorum ama ben seni mutlaka gidip seyretmeyi isterim mesela bütün konser
1: Bekliyorum.
0: boyunca.
1: Bekliyorum. İlk fırsatta
0: Mutlaka.
1: ben de iadeyi ziyaret yapacağım.
0: Yaşa.
1: Onun dışında da görüşürüz inşallah.
0: Şimdi o zaman elimizde aşk değil hatıra zorlar. Nasıl bir şey bakalım.
1: Buyursunlar.

0: aşk değil, hatıra zorlar. Aşk acayip bir şey. Yani çok çokça şarkı yazdırdı bana. Eminim sana da çok...
1: Nicelerine yazdırdı. Nicelerine inşallah.
0: Ben bir süre sonra artık... 23 yaşındayken başıma gelmişti. Bosna Savaşı orada. Gülendam diye bir şarkı yazmıştım 23 yaşımda. Sonrasında acayip başka şeyler, toplumsal olaylar vesaire, o tarz şeyler de insanı etkileyebiliyor. Böyle savaş... Elbette. Gibi şeyler, olumsuz şeyler. Ama biz tabii ki her zaman onları olumluya çevirme taraftarıyız. Başka etmenlerden de, yani başka etkilerden de yararlanmayı, onlardan da beslenmeyi uygun görüyorum. Sadece aşk alınca sonra hatıraları bizi zorlayabiliyor.
1: Kesinlikle öyle. Ama yani aşk yoksa hatıralar var falan diye.
0: Yok, oldu ama sonrasında onu unutma zamanında hatıralar insanı zorlayabiliyor gerçekten. Çok doğru bir şey ve gerçekten zaman enteresan bir şekilde ilaç olabiliyor. İnsanların o zaman ilaçtır derler ya. İşe yarayabiliyor. Şimdi senin şarkılarından bir tane daha var. Çok güzel. Zor kurtarmışım.
1: Zor kurtarmışım tabii.
0: Kendi yani olayın içinden sıyrılmış gibi bir durum söz konusu.
1: Kurtarmışım ama zor kurtarmışım.
0: Zor.
1: Zor kurtarmışım.

0: Sadece abartmışım.
1: Eyvallah.
2: Değil mi?
1: Çok teşekkürler.
2: Zaten abartmışım diyorsun ama yani o kadar çok sevilmiş ki, değil mi? Yani belki de acaba biz mi abartıyoruz bazen?
1: Kendimden diyorum, şüphelendim bu şarkıyı yazmadan.
2: Ben de şüphelendim. Yıllardır şüpheleniyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Fikri'cim geldiğin için. Seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Seyircilerimiz de eminim bu güzel enerjini hissettiler. Ve onlar da yaşadılar.
1: Çok teşekkür ederim. Burada olmak harika. Kendine iyi baksın. Bizi izleyen herkes de umarım yaramıştır bu tunular onlara da. Kesinlikle. Sevgiyle kalın, aşkla kalın diyorum.
2: TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum Fikri Karayel'di. Çok tatlı bir arkadaşım. Gerçekten bugün tanıştık ama inanılmaz güzel bir enerji çıktı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Biri var kalbinde.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: ...8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 150.

Efendim, çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkiye'nin müzik kanalındasınız, TRT Müzik ekranlarındasınız. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Birbirinden güzel eserlerle dolu, çok keyifli bir program olacağına inanıyorum. Ve sözü çok uzatmadan kıymetli partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler kıymetli hazırlığımız. Ve bize ekran başında dinleyen değerli dinleyenlerimiz, Türkü Deryası programına, gerçi Hamdi anons etti ama ben de edeyim yani, değil mi? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman dediğim gibi geç kalmış teşekkür ayıp oluyor. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiye candan teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet, hemen misafirimize.
0: Evet, çok kıymetli bir konuğumuz var. Daha önce de söylediğim gibi. Efendim, Balkan müziğinin çok önemli bir temsilcisi Gamze Masracı geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Teşekkürler.
1: Biz de bize maşallah diyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Öyle geçiyorum sanıyorum.
2: Harikasın. Kıpır kıpır bir giriş yaptın. Yüreğine sağlık.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
2: Güzel bir eser. Efendim Gamze anons ederken.

0: Ben de bahsettiğim gibi Balkan müziğinin, etnik müziğin çok önemli genç temsilcilerinden. Harikasın hakikaten. Çok güzel çalışmaların da var. Tekrar hoş geldin. Seni burada görmek çok keyifli.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ayrıca özendiğim bir tarafı var. Gamze Hanım'ın ailece müzisyen.
0: Evet.
2: Ve Ege Üniversitesi konservatuar mezunusun.
1: Doğru,
2: doğru mu?
1: doğru. Ege
2: Tebrik
1: Üniversitesi'nden mezun
2: ediyorum.
1: oldum.
2: Ve tabii buna yanında bir alkış isterim yani, değil mi? Evet.
1: Teşekkür
2: Çok
1: ederim.
2: teşekkürler.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Eğitimli bir sanatçı, aynı zamanda aile de müzisyen.
1: Doğru.
0: Rahmetli babanız da Balkan müziğinin yine çok önemli bir temsilcisiydi. Aytunç Nevzat
1: Matracı.
0: beyefendi, matracı beyefendi. Nurlar içerisinde yatsın.
1: Amin.
0: Ondan da genetik aktarımla
1: Tabii ki.
0: sizlere geçmiş oldu sanırım.
1: Kesinlikle. Ben bunu böyle adlandırıyorum aslında hocam. Öncelikle halk müziği dediğimiz şey ustadan çırağa geçen bir şey. En başta ben ustamdan öğrendim bu müziği.
2: Babanla.
1: Babamdan öğrendim. Usta çırak ilişkisiyle başladık. Onun yanında düğünlerde şarkılar mı söylemedim, enstrümanlar mı çalmadım, hepsini yaptım diyebilirim. Ardından TRT İzmir Radyosu Gençlik Korosu'nun sınavını kazanmıştım konservatuvardan önce. Buradan selamlar yolluyorum. Benim hayatımda çok önemli yerleri var. Sevgili Hale Gür ve Ali Çakar'la çalıştım. İlk repertuar derslerimi onlardan geçtim.
0: Ne
1: Çok
0: güzel. Selam
1: şanslıyım.
0: olsun ikisine de.
1: Konservatuvar yıllarına başladık ardından. Yine sevgili Ali Çakar benim orada repertuar derslerime girdi. Son öğrencileriyim konservatuvardaki. Yine kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani
2: Şanslısın gerçekten. Evet.
1: mutfakta birazcık böyle TRT'nin mutfağıyla yetiştiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Bu disiplinle, bu kültürle büyüdüğüm için her zaman kendimi çok
2: Ağzına
1: şanslı görüyorum.
2: sağlık
0: O da
2: canım.
0: direkt
2: Yalnız
0: yansıyor
2: bir
0: zaten.
1: Teşekkür ederim.
2: ortak tarafımız da var Gamze Hanım'dan. Ben askerde bando bölüğünde si bemol klarnet çalıyordum. Dedi
1: Evet.
2: ki ben de çalıyorum dedi. Buyurun.
1: Evet. Doğru doğru hocam doğru.
0: Evet.
2: Tebrikler.
0: Klarnet icracısı. Hiç siz
2: Evet.
0: Selahattin Alpay'ın peki klarnet icra ettiğini biliyor muydunuz?
2: Yani
0: O
2: şimdi
0: zaman kocaman alkışlar gelsin Selahattin
1: kesinlikle.
0: Alpay'a da Gamze Matracı'ya da.
2: Eğer klarnete devam etseydim bugün piyasada klarnetçi olmazdı yani, Allah razı olsun.
1: Bence de. Bence de hocam.
2: Evet.
0: Arkasından
2: Hamdiyeciğim.
0: sohbet edeceğiz elbette.
2: Evet.
0: Efendim üzerinize afiyet. Hepinize sıhhatler, şifalar diliyorum. Hakikaten ben bir haftadır serumlarla, ilaçlarla ayakta duruyorum. Biraz sesimden de belli olacağı üzere. Bir kusurum olursa sizlere mahcup olmak istemiyorum ama şimdiden affola. Şimdi ben bir eser seslendireceğim.
2: Hemen diyorum ki hastalığın buysa sağlığın nasıl? Değil
0: Estağfurullah.
2: mi?
1: Harikasın,
2: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet,
0: Çok
2: sağ ol
0: sağ
2: canım
0: olun.
2: benim.
0: Bilal
2: Evet.
0: Ercan'ın Söz ve Müzik, Gökten Yıldız Derseler diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına sağlık.
0: Sağolunuz, orkestramızın da ellerine kollarına sağlık.
1: Bu efendim, türküyü ben önermiştim değil
0: evet,
1: mi sana?
0: Evet, Selahattin abim dedi ki Hamdi'ciğim bu türküyü senden dinlemek çok isterim. Ben de evet, aslında çok hakim olduğum bir eser de değildi. Böyle biraz dinledim, beğendin mi abi?
1: Estağfurullah.
0: Güzel söyleyebildim
1: mi? Alkışla karşılık
2: harikasın, harika.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi alkışları hiç kesmeyelim ve...
1: Evet, Diyarbakır'a
0: alkışlarınız
1: gidiyoruz.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için gelsin efendim.
1: Evet, bakalım.

0: Canlar teşekkürler.
1: Sağ olun.
2: Bravo. Nefesin sesin dert görmesin nefesine Selahattin sağlık. Abicim. Harikasın her zamanki nefesine gibi. Sağlık. Evet sevgili Gamze, şimdi senden de bir eser alacağız ama yine kısa bir sohbet edelim
3: tabii
2: istiyorum.
3: Ki, tabii ki.
2: Çok güzel bir çalışma paylaştın. Kaç Hı-hı. yılındaydı? Sanırım Balkantoloji.
3: Doğru,
2: ismi,
3: evet,
2: mi?
3: Evet. İlk albüm Balkantoloji oldu. Biz aslına bakarsanız 2010'lu yıllarda neredeyse temellerini attık, repertuar seçtik ama böyle zamanla yavaş yavaş dinleyicilerimizle buluşturmamız epey zamanımızı aldı.
2: Albüm kayıtlarını
3: sindire sindire
2: evet, kadar evet, çalıştık. Evet.
3: Albüm kayıtlarımızı Makedonya'da tamamladık. Ardından Türkiye'ye geldik. Yapımcımızla görüştük. O az buldu. Dedi ki ben senden böyle bir arşivlik bir CD istiyorum. Bana öyle bir anlat ki Balkanları. Arşivlerinde insanlar saklasın. Böyle 16 tane eser kaydettik biz hocam. 16 Harika. Eser kaydettik. Biraz da bir uzun sürdü bu eserleri kaydetmek. Bir de insanın ilk göz bebeği olunca çok özeniyor haklı olarak.
0: Balkan derken neresinde eser yani?
3: Rumeli türküleri de koydum. Evet. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan Türkçe türkülerimiz vardı. Ardından Makedonya'da söylenen halk şarkılarından ekledik. Makedonca oldu. Boşnakça vardı, Arnavutça vardı, Kosova'dan vardı. Şöyle bir seçki olsun dedik. O yüzden de şiir antolojisi vardır. Biz de Balkanların antolojisini yapmak istediğimiz için Balkantoloji ismini koyduk. Ardından tek tek single'lar yaptık. İlk ve tek albümüm Balkantoloji şu an için.
2: Artık çok zaten albümde biliyorsun tercih edilmiyor. Tekliler daha çok tercih ediliyor dinleyicilerle buluşturmak
3: Doğru.
2: adına. Harika, çok güzel. Hakikaten amacına da ulaşmış güzel bir çalışma olmuş.
3: Çok teşekkür
2: Şimdi
3: ederim.
2: Senden yine güzel bir Rumeli eseri dinleyeceğiz galiba. Ne seslendireceksin?
3: Ailetme beni diyeceğim. Şu karşıki dağda.
2: Haydi bakalım.
3: Bana eşlik edersiniz değil mi?
2: Teşekkür ederim.

0: Teşekkür ediyorum çok sağ
1: olun. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Bravo.
1: Yalnız dikkatimi bir şey çekti. Türküde sağ olun hepiniz eşlik ettiniz gerçekten. O zaman bugünkü müşterilerimiz, misafirlerimiz Balkanlardan herhalde genellikle değil mi?
2: Tabii. Hoş gelmişler hepsi.
1: Sağ olun. Şeref
3: verdiniz. Bana destek olmaya gelmiştim misafirleriniz bugün. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim.
1: Evet.
2: Ayaklarınıza sağlık.
1: Evet Hamdiyeciğim.
2: Selahattin abi biliyorsun Türkü Deryası, Türkü Deryası'ndan dalga dalga her yöreden bu toprakların her türlü tınısını seslendirmeye çalışıyoruz. Biz yine Türk Dünyası'ndan güzel bir eserle devam edelim.
1: Hadi buyurun.
2: Eziz dostum diyeceğiz Azerbaycan'a doğru.
3: Harika.
2: Yol alacağız efendim.
3: Ne güzel.
2: Haydi bakalım.
3: Harika bir sentez var bu akşam inanın.
2: Evet.

0: Çok ağzına teşekkürler. Sağlık. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına
1: sana.
2: Sağlık.
1: Azerbaycan'dan hemen dünyanın gözdesi olan Mişmiş diyarına, Kayısı diyarına. Yani nereye? Övünmek gibi olmasın, Malatya'ya götürüyorum sizleri. Hadi buyurun.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Candan teşekkürler.
1: Bravo.
0: O ne gözmüş ya.
2: Ağzınıza sağlık. Ne güzelsiniz.
1: Harikasın abiciğim. Harika. Maşallah evet. Sana.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet Gamzeciğim, yine çok güzel iki eseri bağlı doğru şekilde seslendireceksin bize. Mümkün olunca böyle eserlere, türkülere daha çok yer verelim istiyoruz.
3: Bence de,
1: o yüzden
3: bence de.
1: Direkt seni sahneye alalım. Alkışlarınız ben Gamze Batıracı için.
3: Anadolu'dan, Malatya'dan dramaya götüreceğim.
1: Haydi bakalım.
3: Drama Köprüsü Bre Hasan, dardır geçilmez.

0: Teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Ağzına
0: emeklere
1: sağlık.
0: Orkestra arkadaşlarıma da ben kocaman alkışlar istiyorum. Bravo. Harikalar gerçekten.
1: Evet.
0: Selçuk Hocam önderliğinde.
1: Hande
0: harikasınız.
1: Hanım, orkestramız.
2: Evet, Selçuk Murat Kızılateş yönetimindeki bu güzel orkestra için alkışlarınız sanki biraz az oldu gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz.
0: Emeklerinize evet, sağlık.
1: Gerek ekran başındaki izleyicilerimiz gerek ki sizler efendim tekrar şeref verdiniz. Şimdi hanımefendine biz hemşeriyiz.
3: Doğru.
1: Malatyalıyım. Evet. Oy.
3: Tabii ki hocam doğru.
1: Nereden? İzzet Altınmeşe'ye göre, değerli abime göre biz hemşeriyiz. İzzet Altınmeşe Kars'ı der ki hemşerimdir. Erzurum, Trabzon, işte hiç kendisi Diyarbakırlıdır biliyorsunuz. Malatya mutlaka bir yerden bir şey yakalar. Efendim yine böyle Ankara'dan bir taksiye bindik, havalanına gidiyoruz. Benimle böyle bir kötü adetim iyiydi mi bilmiyorum. Sorarım hemen derim kardeş nerelisin, bacım nerelisin? Ben de şoföre dedim ki kardeş nerelisin? Dedi abi ben Edirne Keşanlıyım dedi. Batın bizimkisi atladı arkada oturuyoruz ya. Oo dedi hemşeriyiz. Abi dedi sen Diyarbakırlı değil misin? Ya dedi ben Diyarbakırlıyım ama benim bacağına orada askerlik yapmış dedi. Buradan selamlar, sevgiler, sevgilerimi sunuyorum.
0: Hocam sevgiler.
2: Evet. Hepimiz Anadolu'luyuz diyelim. Evet, evet hepimizin evet. Muhakkak kız alıp vermişliği, evet. Bir şekilde bulunmuşluğu, askerlik yapmışlığı, evet. Okumuşluğu vardır. Muhakkak.
1: Bu bayrağın altındaysa hepimiz hemşeriyiz, evet. Hepimiz kandaşız.
2: Aynen öyle. Evet. Alkışlarımız evet. Ülkemiz için, Türkiye toprakları için. Efendim ben şimdi güzel bir eser seslendireceğim müsaadenizle.
3: Tabii ki.
2: Sağım yalan, solum yalan diyeceğim ama acaba... Bu hasta kadını üzmez de şöyle ışıklarınızı da yakıp birlikte söylemek ister misiniz? Haydi bakalım o zaman. Sağım yalan, solum yalan diyeceğiz.

0: Çok teşekkürler eşlikleriniz
1: ağzına
0: için.
1: Sağlık. Sağ olasın, var olasın canım benim.
0: Çok sağ olun. Harika, zor söylüyorum biliyor musunuz?
2: Evet. Hiç belli değil. Hiç
1: başta ne çok dedim? Sıkıntılı. Hastalığım buysa...
0: Yok. Estağfurullah. Hakikaten böyle sesini zor kontrol ediyorum. Yani.
1: Güzel bir alkış olsun ki moral olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Çok versin.
2: Harikasın.
0: Evet Selahattin abicim. Şimdi, yine bizi yakıp kavuracaksın gibi görünüyor.
1: Estağfurullah. Şimdi kendi derlediğim Malatya'dan, Arguvan'dan, Allah'tan aşağı beni beğen yakan bir türkülerimden bir tanesi. Efendime söylüyorum ne diyoruz ama rica edeceğim hep beraber okuyalım. Vokaller bugün okumasın istersen şey yapmayın, eşlik etmeyin. Müşterilerimiz iyi, Allah'a çok şükürler olsun. Kendi derlediğim milattan evvel okumuştum ama yine güncelliğini koruyor. Ne diyoruz? Çok istek geldi hakikaten. Bir de bu nedirler? Ne sosyal medya falan.
0: Evet sosyal medya.
1: Oraya kadar okumadık ama görüyoruz bakıyoruz. Evet ondan da böyle istekler var. Ne diyoruz? Etek sarı sen etekten.
2: Bravo.
1: Etek sarı sen etekten sarısın. Sarısın aman ha. Aman ha sarısın. Buyurun. Evet.
0: Haydi bakalım alkışları Selahattin.

0: Senden teşekkürler. Kimden derledim? Hasan Durak kardeşimden buradan selamlar, gözlerinden öpüyorum. Evet.
1: Harikasın
2: abicim.
1: Ağzınıza
2: sağlık. Ağzınıza sağlık.
1: Evet sen...
0: Hemşerim buyur.
2: Gidelim. Yine Balkanlara gidelim hadi.
1: Sen abi çok güzel eşlik ettirdin dinleyenlerimize, izleyenlerimize. Şimdi de Gamze evet. Çok güzel bir eser seslendirecek.
2: Hadi
1: Bulaşık
2: gidelim.
1: Mı diyeceksin?
2: Bulaşık diyeceğim.
1: Haydi
2: evet.
1: Bakalım o zaman.
2: Balkanlara, Trakya'ya doğru yol alalım.
1: Akşamız Gamze Matrac için efendim.

0: Hastanesinde koltuğumda oynadım yani resmen.
1: Harikasın. Vallahi hocamın dediği gibi hasta halin buysa normal halini düşünemiyorum.
2: 9-8 olunca millet yerine duramıyor.
1: 9-8 ruhumuzda var.
0: Harikasın.
1: Ben Selçuk hocama yine teşekkür edeceğim. Dedim ki hocam

0: Çok teşekkürler. Kıymetli alkışlarınız için. Sağ olun. Selahattin evet. abi. Yine çok güzel bir eser söyleyeceksin sen.
1: Bu hakikaten bu yakın bir zamanda okudum ama istek geldi yine. Müşteri veli nimetimiz dedik. Ne diyoruz? Yasemin diyoruz.
0: Bu kadar güzel söylersen evet. bir daha isterler tabii. Alkışlarınız evet. Selahattin Alpay için.

0: Canımdan teşekkürler.
1: Bravo. Harikasın abicim. Evet. Nefesine, yüreğine sağlık.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet, evet. Yine su gibi akan bir program oldu Selahattin abicim. Çok güzel bir eser seslendirecektin ama süremiz yetmedi. Acaba olsun, diyorum topla eser yerine Gamze ile mi bitirsek? Ne dersin?
0: Evet.
1: Gamzeciğim iyi ki geldin. Hoş geldin. Çok ayaklarına, yüreğine sağlık. Çok tekrar seni burada ağırlamak çok güzeldi.
2: Nazik davetiniz ve bu güzel misafirperverliğiniz için ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir akşam oldu. Harika anılar biriktirdim sayenizde.
0: Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Manevi hemşerim.
2: Evet, hemşeriyiz bundan sonra.
1: O zaman bence Gamze'nin eseriyle final evet, yapalım. Biz de Gamze senin yanında bulunacağız
2: tamam,
1: ama olur mu?
2: Tamam, tabii
0: hadi
2: ki.
0: Buyur,
1: hadi bakalım.
2: Batı Makedonya'da bitirelim bugün. Batı Makedonya'ya götüreyim ben sizleri.
0: Evet.
2: Hadi bakalım.

0: Efendim, harika. Şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Allah'tan aşağı önünüzde eğiliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi lütfen.

0: sağlık, kıpır kıpır, fıkır fıkır bir karşılamayla sizleri gönülden, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Aynı günde, aynı saatte müzik yolcuları sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve çok keyif duyuyor. Bugün de harika bir repertuar hazırladık.
1: Evet, aslında bugün tamamen farklı kıyılara doğru yolculuk edeceğiz. Efendim, Balkanlara gideceğiz, karşı kıyıya gideceğiz. Ve çok sevdiğimiz, o kulağımıza hep aşina, hep söylediğimiz eserleri bu akşam müzik yolcularıyla birlikte söyleyeceğiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve müzik yolcuları o zaman başlasın. Buyurun.
0: Gerçekten tam bir yolculuk ve belki de var olmanın en güzel hali, aşka doğru yolculuğumuz başlıyor. Aşığınım yanında olamasam da diyeceğiz. Kıymetli dostlarımızın harika icraları, çok keyifli düzenlemelerle bakalım neler olacak. Ekranları başındaki dostlarımıza bizleri eşlik ederse harika bir yolculuğa başlıyoruz. Buyurun dostlar.

0: Harikaydınız. Her zamanki gibi şöyle karşı kıyılara doğru gittik. Bir yolculuk ettik efendim. Biz bu şarkıyı Fedon'dan çok fazla seviyoruz ve
1: Ya.
0: dinliyoruz. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim buradan. Eminim yine ekran başı sizler çalarken onlar da eminim okumuşlardır diye düşünüyorum.
1: Ben de bunu düşünmek istiyorum ve bunu düşünmek bizi gerçekten çok daha üretime sevk ediyor. Sizlerin harika eşliklerinizle hikayeleri taramak, bambaşka evlere misafir olmak gerçekten bu müzik yolculuğunun bizler için en keyifli yanı. O yüzden söyleyen, eşlik eden dostlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da yine bir üç şarkımız daha var onların söyleyeceği.
0: Ne
1: Şimdiden
0: güzel.
1: seslerimizi ısıtalım, değil mi?
0: Evet, bence de. Şimdi siz bana eşlik edin. Sonra yani birlikte bir koro olalım. Sonra Ahmet ve kıymetli orkestramız çaldığında da sizler solist olun. Değil
1: Bence
0: mi?
1: harika bir bileşim.
0: Evet. Ve şimdi harika bir Balkan şarkısına doğru yol alacağız yine. Elimden geldiğince çok çalıştım. Okumaya
1: Haydi
0: çalışacağım.
1: bakalım.
0: Ve aslında biz o şarkıyı söz vermiştin bana diye Türkçe sözleriyle dinledik uzun yıllardır. Ama şimdi hem orijinali hem de Türkçe sözüyle sizler de lütfen benimle birlikte söyleyin. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Dostlar.
0: Sevgili Burç, öyle güzel aranjeler yapıyorsun ki yani böyle içinde kayboluyoruz o şarkıların. Tabii ki arkadaşlarımın da gönüllerine, ellerine, nefeslerine sağlık. Derken şimdi çok güzel bir eserle daha devam edeceğiz sevgili Ahmetciğim.
1: Gerçekten biraz enstrümantal müziğin gücüne her zaman inanan bir müzisyen olarak da o sözlerden uzaktaki özgürlüğünde müziğe çok başka lezzetler kattığını sen de biliyorsun. Aynı zamanda bir enstrüman sanatçısı da olarak gerçekten müziğin içerisinde farklı gizler var, farklı dehlizler var. Enstrümantal müzik bizi o yolculukta bambaşka duraklara, bambaşka seyirlere, bambaşka keyiflere götürüyor. Dinleyenlerimiz de çok önemli bildiği bir mevzu ve çok güzel bir klarnet üstadı Vasilis Feleas'ın da tüm dünyaya tanıttığı keyifli bir ezgi. Islak gözler diyeceğiz, Weeping Eyes. Ve bakalım dinleyenler hangi duyguya gidecek, hangi durakta bizlerle buluşacak. Biz de bunu merakla bekliyoruz. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın ve müziğin ruhunuzu uzağa götürmesine müsaade edin.

Evet, ben de bir an üniversite yıllarıma döndüm. Çünkü Vasilis Salyası üniversite yıllarımda özellikle o kaset dönemleri sürekli böyle sarbaşa gerçekten çok önemli müzisyenlerden bir tanesi. Ve şimdi yine hem Türkiye'miz için hem de karşı kıyıdan bize o kadar güzel besteler getirmiş o güzel sesiyle de Haris Alexiou'nun çok sevdiğimiz bir şarkısı. Ama o güzel sözler tabii ki yine Sezen Aksu imzalı. Eminim ekranlarınızın başında yine benimle birlikte söyleyeceksiniz. Ve sizler de şöyle içinizden derince bir ah çekeceksiniz söylerken. Çünkü diyeceğiz ki beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter. Ben hazırım bak.

0: Gerçekten bir aşk acısını kalbimizin tam ortasında hissettik. Öylesine başka bir dünya ki müzik, öylesine bambaşka bir dinden, dilden, ırktan, öyle bir ortaklığın eseri ki işte melek lisanı tam da bu yüzden deniyor. Hangi dilde, hangi ruhta olursanız tam gelip bu parçayı dolduruyor. Hatta öyle bir diyalog vardı. Neden şarkıların parça dendiğini biliyor musunuz? Çünkü kalpteki eksikliği tam puzzle parçası gibi kalbine oturduğu için şarkı yerine parça dendiğinden de bahsediyorlardı. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifli yorumladın. Eminim dinleyenler de keyifle sana eşlik ettiler.
1: İnşallah. Çünkü kalpten söylenen, okunan, çalınan her şeyin karşıya geçtiğine çok net inananlardanım. Ve biz de her programda olduğu gibi bu programda da gerçekten kalbimizi koyduk tüm arkadaşlarımla birlikte. Sizlere emanet ediyoruz efendim. Umarım sizler de keyifli vakit geçiriyorsunuzdur ekranlarınızın başında.
0: Şimdi harika bir mektup geliyor.
1: Evet.
0: Ve farklı farklı dillerde geliyor değil mi?
1: Yani söylemeye çalışacağım.
0: Altyazı seçeneğiyle belki de. gerçekten film platformlarındaki o altyazı seçeneği gibi. Hangi dilde söyleyeceğiz, hangi yolculuğa gideceğiz? Merakla bekliyoruz.
1: Şimdi hemen yine bir karşı kıyıya geçeceğiz.
0: Evet.
1: Ve karşı kıyının en güzel şarkılarından bir tanesi gelecek. Hepimizin kalbinde yeri vardır eminim bu güzel şarkının. Olmasa mektubun diyeceğiz.

0: Giden biten bir aşk bir mektupta ancak bu kadar güzel ve özel anlatılabilir diye düşünüyorum. Aşkın her dili, her müzik kavramı o kadar güzel ki gerçekten biraz önce dedin ya meleklerin lisanı ve gerçekten o aşkı tam kalbinizin ortasında hissediyorsunuz. Dil önemli değil, nerede çaldığı, ne olduğu önemli değil. Sizin içinizde yaşadığınız önemli.
1: Bu önem bizi öyle yerlere götürüyor ki ve öyle duyguları peşinden sürüklüyor. Hem de o sürüklemenin en tatlı yolu tatlı bir esintiyle penceremizin perdesini aralayan belki bir rüzgarla, değil mi? İstanbul'da gerçekten Erguvan zamanı, lale evet. zamanı öylesine keyifli bir bahar esintisi var ki dilerim çaldığımız notalarla da o bahar esintisi sizin pencerenizden aralayıp eşliklerinizle bizlerin kalplerimize kadar ulaşır. Penceremin perdesini aralandıran rüzgar diyeceğiz. Yine bizler çalacağız. Sizlerin eşliklerinizle anlamlanacak. Bakalım nelere gideceğiz? Neler duyacağız? Biz de keyifle, heyecanla bekliyoruz. Sizlerle müzik yapmak çok büyük keyif. Bakalım o rüzgarın penceremizi aralandırmasını bekleyelim. Buyurun dostlar.
2: Geçecizade'nin sunduğu program devam edecek.
3: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda

0: Buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede, reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
1: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.

0: Evet, 80'li 90'lı yıllarda Nilüfer'in o güzel sesinden sevdiğimiz yine karşı kıyı şarkılarından bir tanesiydi efendim. Eminim yine benimle birlikte söylemişsinizdir.
1: Ben bundan eminim. Müzik yolculuğuna da bence çok güzel uydu. Ta uzak yollar.
0: Evet.
1: Çünkü ta uzak yollardan sizlerin gönüllerinize, evlerinize misafir olmaktan büyük onur, mutluluk duyuyoruz. Bu yolculuğu sizlerle paylaşmak çok keyifli. Bugün de bambaşka bir repertuar vardı. Hoşunuza gittiğine inanıyorum. Ve çok keyifli bir beste çalışması geliyor. Bestekar da bizim hamili yakınımız değil mi kendisi?
0: Evet, yakın akrabam, ben
1: Biraz
0: öyle diyorum.
1: bahsetmek ister misiniz kendisinden?
0: Efendim, şimdi sırada Komşu Kızı adlı eserimiz var. Yine karşı yakaya yapılmış bir şarkı. Hikayesini de hemen minicik anlatayım. Hüseyin Sezen Hanım'la çalışma döneminde bir gün oturuyorlar. Diyor ki, ya yok mu bir böyle melodi, bana dinletsene, bir şey yapalım diyor. Sonra Hüseyin de udu alıyor, çalmaya başlıyor. Sezen Hanım, hala saklarız biz onu evde. Hemen 5 dakika içinde bu güzel sözleri yazıyor. Ve o kadar güzel birbiriyle öpüşmüş ki şarkı ve beste. Ben de her söylediğimde çok keyifle okuyorum. Çok sevgili dostlarımız da hatta albümlerinde okudular ama bu akşam da ben sizlere seslendireyim istedim. Efendim, sözler Sezen Aksu, beste Hüseyin Bitmez ve Komşu Kızı.

Az önce bir rüzgardan bahsettik. O tatlı esintinin gönüllerinize, ruhlarınıza melodileri taşımasından, o yolculuğa eşlik etmesinden bahsettik. Şimdi de duygularımızı bir telli turnanın kanadına bağlamak istiyoruz. Hem de telli telli telli turna, değil mi bu? Çok çok keyifli bir eser. Yine programımızın sonlarına yaklaşırken sizlerin de eşlik edeceği, biraz da böyle daha da hareketleneceğimiz, çok bildiğiniz bir melodi geliyor. Buyurun sevgili dostlar, turnanın kanadına yolculuğumuzu bağlayalım.

0: Evet. Söylemiştim değil mi sevgili ekran başında izleyen izleyicilerimiz? Dedim ya işte şöyle ufak ufak fıkır fıkır şöyle omuzlar bir ileri bir geri olmuştur sanıyorum. Ama artık müzik yolculuğumuzun da sonuna geldik. Artık son durak.
1: Son durakta inecek var ama inmeyelim, bu keyifli
0: Evet.
1: yolculuğumuz bir ömür boyu sürsün istiyor insan. Ve çok anlamlı, çok duygulu bence eşlikler, farklı bir repertuar. Her seferinde sizlere yenilikler sunmak için var gücümüze çalışıyoruz. Kıymetli orkestra arkadaşlarımız, birbirinden değerli müzisyen dostlarımız, özenli provalarla sizlere bunları
0: Evet.
1: aktarmaya çalışıyoruz. Sevgili Mine, kapanışları yapmak, vedaları yapmak çok zordu. O yüzden ben bu durumu sana bırakıyorum.
0: Peki. Efendim, her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimle olduğunuz için çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bavulumuzda karşı kıyı şarkıları vardı. Bakalım haftaya bavulumuzda nasıl şarkılar olacak? Efendim beklemede kalın. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programına her biriniz hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk
0: bulduk.
1: canım.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olasın. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Çok güzel gözüküyorsunuz.
2: Sen de öylesin.
0: Öncelikle
1: Bebek gibisin
2: öbe
1: gerçekten maşallah.
0: teşekkür ederim.
2: Programın da hayırlı olsun. İnşallah sana güzel başarı getirsin, şans getirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz, uğur getireceksiniz bana inşallah. Ona inanıyorum. Nasılsınız efendim? Müzik hayatınız nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Ayrıca arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. O ayrı. Başka en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle de programa katıldığım için ayrı şanslıyım.
0: Asıl ben çok şanslıyım. Senin gibi biriyle arkadaşlık ettiğim için.
1: Gerçekten teşekkür ederim. Zaten burada bilenler biliyordur, belki bilmeyenler de vardır. Biz çok yakın arkadaşız. Her gün konuşuruz. Ben böyle çıkmayan şarkılarımı ilk ona dinletirim. O böyle güzel fikirlerini söyler bana. Çok yön verir. Onun müzik
0: Estağfurullah.
1: bilgisine ve kariyerine, başarısına tabii ki çok güveniyorum. Nasıl gidiyor? İşte bildiğin gibi yavaş yavaş üretim süreci. Başka şarkı söylüyoruz sadece. Başka bir şey
0: Güzel
1: yaptığımız yok.
0: şarkılar çıkarıyorsun YouTube kanalında.
1: Takip ediyorsunuz tabii.
0: Tabii ki de ediyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Devam edecek misiniz?
1: Yani sesimin ve nefesimin yettiği kadar devam etmeyi ben düşünüyorum.
0: Kesinlikle biz de heyecanla bekliyoruz o güzel şarkıların o
1: Çok
0: duru
1: teşekkür
0: sesinden.
1: ederim.
0: Sen de tekrar hoş geldin. Güçlü yorumunla hepimiz seni tanıyoruz, biliyoruz ama bugün böyle yakından dinleyecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Senin müzik hayatın nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?
2: Ben de Nahide'nin dediği gibi aynı şekilde ben de bir üretim sürecindeyim. Kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi yazmaya çalışıyorum. Elimizde güzel şarkılar var gerçekten. Onu bu yıl içerisinde sırayla paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah dilediğimiz gibi şans getirir bize.
0: Umarım. Üreten kadın gücünü birazdan konuşmak istiyorum sizinle ama öncesinde böyle senin o güzel sesinden bir şarkı alabilir miyim?
2: Tabii ki alabiliriz. Gelsin o zaman şarkımız.

0: Ağzına sağlık. Çok da güzel yorumladın. Yani bu Azeri Gütlü denilen şey beni çok etkiliyor. Çok duygulanıyorum. Böyle hareketli bir şarkı söyleseniz dahi beni böyle uzak diyarlara götürüyor. Zaten mutlaka izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyordur ama Nahide ve Nigyar Azerbaycanlılar. Buradan kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın da kocaman sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet efendim. Son yıllarda söz yazarı ve besteciliğinizi öne çıkardığınızı biliyoruz. Bu sürece başlamaya nasıl karar verdin? Yani dışarıdan şarkı alırken ya da daha çok çok güzel coverlar yaparak insanlar seni tanıyor. Kendi şarkılarını yazmaya nasıl karar verdin?
1: Yani aslında şöyle başladım yola. Biraz tabii o zamanlar kariyeri yeni başladığım zamanlar bir maddi sıkıntı, öğrenciyim bir de ben fizik mühendisliğini bitirdim. Buradan da söylemiş bulunayım. O zamanlar tabii söz ve besteler gerçekten ulaşamayacağım bir raddedeydi. O yüzden bir kağıt bir kalem alıp belki ben de yapabilirim diyerek aslında başladım. Ve ilk zaten yazdığım şarkı da benim hikayem. Bu hikayede yanan ben oldum.
0: O zamanlar, de bildiği bir şarkıdır.
1: Evet, o zamanlar gerçekten benim başarıma başarı katan bir şarkı oldu. Ki o şarkıyı dinlettiğim çoğu arkadaşım da çıkarma dedi ki Allah'tan etki altında kalan bir insan olmadığım için. Onlar çıkarma dedikleri için tabii bir inat benim ikinci adım ben bu şarkıyı çıkarırım dedim. O da gerçekten benim kariyerimde beni çok güzel yerlere getirdi. O şekilde başladım. O günden beri de yine tabii ki çok hatırını çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımdan söz ve besteler aldığım da oldu, çıkardığım da oldu. Ama yola belli bir süreden beridir sadece kendi sözünü ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde.
0: Evet. Bir de bence başka insanların yazdığı şeyi okumakla kendi yazdığın şeyi okumanın arasında bir tık duygu farkının da olduğunu
1: Yani
0: düşünüyorum
1: şimdi
0: ben.
1: yazarken tabii belli bir yaşanmışlık da kattığın için oraya ki aslında başka

0: içinde şarkıları akustik yaparken de kendi yorumu kattığım için tabii ki o aynı his olmasa bile yine bir şekilde hissiyatla söylüyorum onları da. Ama ben geçen işte Nigar'a yazdığım notlarımdan şarkı sözleri attım. Nigar diyor ki yaşanmışlıklar ne kadar çok fark ediyor
1: Ya
0: ya,
1: çok da
0: baksana diyor senin
1: orijinalli
0: yaşanmışlıklara, şarkılara bir bak diyor, neler yazmışsın diyor gerçekten. Ayrıca bunları da tabii ki yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü kariyerimde gerçekten beni belli bir noktaya getiren şeyler yaşadım. Tabii sen biliyorsun, onları burada anlatmayayım
1: ya.
0: ama
1: Biliyorum tabii ki
0: evet,
1: de.
0: güzel şeyler de olmuyor değilim bakalım.
1: Evet. Senin o güzel sesinden, duru sesinden hangi şarkıyı dinleyelim?
0: Ben şimdi böyle bir şarkı söyleyeceğim ki evet belki çoğu programda söylemiştir diye düşünüyorum bu şarkıyı, ama burada tabii ki sen de olduğun için, Nigar da olduğu için ayrı bir özenle söylemeye çalışacağım. Bu şarkının benim için tamamen farklı bir yeri var. Çünkü gerçek bir ayrılığı anlatıyor. Hayatımda hep ayrılıklarla sınandım, yol ayrımlarıyla sınandım. Bu tamamen bir kişiden ayrılık değil de evimden ayrılıp buraya gelmek, işte ailemden ayrılmak, bazen kariyerden kopmak, ayrılmak. Ayrılıkla sınandığım için bu şarkının bendeki yeri çok başka. O yüzden o duyguyla da söylemeye çalışacağım. Umarım seversiniz.
1: Hiç şüphemiz yok.

0: Çok büyülü bir sesin olduğuna inanıyorum ben senin.
1: Ben de senin çok büyülü bir insan olduğuna inanıyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Evet, dinleyicilerinden aldığım en böyle seni şaşırtan, güldüren ya da belki başka diyarlara götüren bir yorum var mı? Böyle hatırladığım. Mesela sesinle ilgili düşüneyim de bir benzetme yapmış olabilirler.
0: Valla bana hep şey derlerdi, Orhan Ölmez'in kız versiyonu gibi, onun da sesi naif, onun kim benim de sesimi çok benzetiyorlardı. Sonra ne bileyim, genellikle daha güzel yorumlar alıyorum tabii ki. Tabii kötü yorum yazanlar da var ama işte moralimizi düşünmemeye çalışıyoruz. Artık bir yerden sonra insanın psikolojisi de alışıyor. Gerçekten artık üzülmemeye başlıyorsun. Ama genellikle tabii ki bizim için güzel şeyler yazıyorlar ve bunlar da bizim için bir motivasyondu tabii ki.
1: Vallahi çok da zarifsiniz. İki tane böyle gerçek anlamıyla hanımefendi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. O yüzden çok mutluyum. Ama sesinize de doyamadığımız için yine bir şarkı istiyoruz.
0: Söyleyelim o zaman.

0: güzelname Nigar.
1: Yerimizi söktün, dağıttın bizi
0: Yani
1: buradan.
0: daha önce de seni dinlediğimde çok etkileniyordum ama böyle canlı canlı dinlemek, hani bütün böyle notalara çok kendinden emin şekilde böyle basmak her yiğidin de harcı değildir diye düşünüyorum.
2: Ederim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Sözü ve müziği sana ait olan şarkılar yazıyorsun diye biliyorum. Aynı Nahide gibi.
1: Aynen.
0: Son bir şarkın çıktı. Biraz bahseder misin? Hangi duygularla yazdın? Hangi duygularla

0: de söyledin.
1: Evet, sözü ve müziği bana ait olan Doldum Taştım'ı dinleyeceğiz şimdi. Ben de ara ara Nahide gibi çok üretken olmasam da ama ara ara da yazmaya çalışıyorum. Ve tabii ki insan senin de dediğin gibi hani kendine yakışan şarkıyı, kendine yakışan besteyi yani insan daha iyi bildiği için onun için kendim yazmaya daha çok hani heves gösteriyorum. Umarım tabii ki bestekarlık konusunda bir iddiam hiçbir zaman olamaz. Sadece elimden geldiği kadar kalemle yani
0: İçinden geçenleri
1: evet
0: kaleme
1: çalıştım.
0: döküyorsun.
1: Aynen. Aynen öyle.
0: Ben
1: Yaptığım
0: çok
1: şarkı.
0: güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Merakla bekliyoruz.

0: Ağzına, yüreğine, kalemine sağlık. Şarkının düzenlemesini kim yaptı acaba?
1: Düzenlemesini 2016'dan beri beraber çalıştığım bir arkadaşım var. O da Azerbaycanlı, Sadık Hacı. Buradan ona da selam olsun. O yaptı. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Çok beğendik. Dinleyicilerin de takdir edeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Sadık'tı, değil mi?
1: Evet.
0: Onun da eline koluna sağlık. Gerçekten emek verilmiş duruyor. Şimdi sizin güzel seslerinizi dinledik. Ben de size bir türkü okumak
1: Tabii
0: isterim.
1: ki. Seve seve.

0: sesine, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Yıllar önce babam böyle bağlama çalarken söylediğim türkülerden
1: Bu arada Irmak'ın
0: biriydi.
1: babası müthiş tatlı bir
0: Ay,
1: insan.
0: çok teşekkür
1: Gerçekten. Keşke
0: ederim.
1: herkesin onu tanıma fırsatı olsa.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan tüm annelerin, babaların ellerinden öpelim. Saygılarımızı iletiyoruz. Sonra annem bunu küsüyor çünkü. Hep babanı övüyorsun, benim hakkımda hiçbir şey demiyorsun diye. Evet, bizi neler bekliyor gelecek projelerde? Her ikinizin de neler yapacağını merak ediyorum. Sözü ve müziği kendinize ait şarkılarla devam edeceğinizi biliyorum. Siz böyle slow mu, hareketli mi? Ne tarzda göreceğiz?
1: Aslında bizim Nigar'la beraber bir düet projemiz de var. Onun daha çıkmasına biraz daha var. O yüzden onunla ilgili çok konuşmuyorum. Sürpriz olsun.
0: Bari slow mu olacak, onu alalım.
1: Slow olacak. Ya, yani Nigar tabii ki bazen hareketli şarkılar da tercih ediyor ki sesine de gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Ama benim acaba düşünüyorum duygusal tarafım mı çok ağır basıyor. O yüzden böyle hareketli şarkıları dinleyicilerimle buluşturduğum zaman ne oluyor diyorlar. O yüzden beni sevdikleri tarafımı hep göstermeye çalışıyorum. Benim çıkardığım şarkılar genel olarak slow ağırlıklı olacak diyebilirim. Kendi yazdığım yine söz bestelerimden tabii ki hazırda 5-6 tane projem var bekleyen. Böyle gidişata göre onları yayınlamayı düşünüyorum. Şu anki kariyer planlamam bu şekilde.
0: Ben
1: Her
0: de
1: zamanki
0: bizim
1: gibi
0: duet
1: çok
0: çalışkansın
1: çok
0: sen.
1: teşekkür ederim.
0: Bizim duetimizin de sözü ve bestesi Naide'ye ait.
1: Bestesi
0: Aa, mu?
1: arkadaşımın,
0: Evet.
1: sözleri bana
0: Evet,
1: ait.
0: evet.
1: Ben o
0: Belli ilk
1: şarkıyı ilk
0: başında.
1: zaten yazdığımda kafamda direkt Nigar canlandı. Dedim ki bunu Nigar çok güzel söyler. Nameleriyle çok başka bir yere taşır. Sonra o da dedi ki sen de duygunu katalım dedi. Ben de dedim senin de nameni katalım dedim. İşte çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum.
0: Bana dinletin o zaman lütfen. Çok merak ediyorum
1: Tamam.
0: çünkü.
1: Sana dinletebilirim diye düşünüyorum. Bence dinletebilirim.
0: Teşekkür ederim
1: Rica
0: hanımefendi. Çok
1: ederim.
0: sağ olun. Siz neler yapacaksınız efendim?
2: Ben de aynı şekilde yılda yeni başladı. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Bende de projeler var. Yapmaya da devam ediyorum. Tabii yaşımız da daha az. Yolumuz çok
1: Az dedi, duydun mu?
2: yürüyecek yol. Bence az ya. Kaç yaşındasın? Ben 30'um.
1: Ben
2: Ben
1: de 30.
2: genç hissediyorum kendimi.

0: Yani öyle zannediyorum. Evet, daha yürüyecek çok yolumuz var. Onun için de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara. Bundan sonra da Allah güç verirse daha güzel projelerle karşılarına çıkmayı hedefliyorum.
1: Senin sesini daha fazla duymak istiyoruz. Daha fazla şarkı bekliyoruz senden dinleyicilerin olarak.
0: Ben de
1: Lütfen.
0: arkadaş olarak bekliyorum.
1: Ya, aynen öyle. Çünkü bu tarz hani unik seslerin diyeyim daha fazla duyulmaya ve değer görmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler üretiyoruz, yazıyoruz, besteliyoruz ama sizler tarafından, dinleyicilerimiz tarafından takdir gördüğümüzde o bizi böyle daha kamçılıyor ve daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şarkılarını dinleyicilerin olarak bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim inşallah.
1: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Davetin içine su. Biz teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: sana
0: Seni çok
1: teşekkür ederim.
0: seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Gerçekten kötü gün dostusun fakat artık kötü gün dostu bulmak kolaylaştı, iyi gün dostu bulmak zor. İyi günlerimde her zaman beni gururla izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Sen de her zaman beni ve dinleyicilerini gururlandırdığın için ben de sana çok teşekkür ederim. Sesini her zaman çok yüksek yerlerden dinlemek istiyorum ki öyle olacağına da eminim.
0: Aynı şekilde. Seni de keşke daha önceden tanıtsaydım. İki tane hanımefendiyi ağırladım. Son olarak ne
1: Teşekkür
0: söylemek
1: ederiz.
0: istersin?
1: Bizi izleyen herkese de keyifli bir program olmuştur umarım ki. Öyle.
0: Bugün müziğe doyduk sevgili seyirciler. Bizleri izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum bizlerle aynı duyguları paylaşmışsınızdır. Her birinizin gönlünden öpüyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bir TRT klasiği, çeyrek asırı aşkın bir süredir devam eden müzik programı, Akşam Sefası programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, bizler her hafta olduğu gibi bu haftada sizler için o kadar güzel eserler hazırladık ki umuyorum yine bu akşam buradan giderken çok memnun ayrılacaksınız. Ben öyle düşünüyorum. Ne dersiniz? Kimlerle okuyacağız şarkılarımızı? Birbirinden değerli arkadaşlarım için. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için de şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Yine alkışlar devam edecek. Hiç kesmeyelim alkışları. Güzeller güzeli şefimiz, sevgili Komutan Okur. Ve tabii ki yapımda, yayında emeği geçen bütün ekip için şöyle hepimiz kuvvetli bir alkış yapalım. Sözü de fazla uzatmayayım isterseniz, şarkılarımızla devam edelim. Kiminle devam edelim? Sevgili Ömer Faruk Özcan. Şöyle güzel sesinden başlayalım. İyi seyirler efendim.

0: Sağ olun, var olun efendim.
1: Haftaya aynı gün ve aynı saatte akşam sefasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Efendim, Elazığ'dan alınan çok güzel bir türküyle programımızın açılışını yaptık. TRT Müzik ekranlarından selamlar, sevgiler, aşk özünden programıyla huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşeceğiz. Gönül gönüle konuşacağız. Sohbetimize, sevdamıza, neşemize ortak iseniz eğer, buyurun efendim, aşk özünden programımız başladı. Hocam,
1: Evet,
0: merhabalar.
1: öncelikle sevgili Deniz, Elazığ'ımızın meşhur hafızlarından, Hafız Osman Öge'den bize ulaşan bu muazzam eser için hepinize teşekkür ediyorum icranız için. Dilinize, dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederiz
1: Evet,
0: hocam.
1: bugün de türkü şölenimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel eserlerle halkımızın karşısında olacağız. Onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Ben de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada şiiri ve müziği size ait yüreklere dokunan çok güzel bir eser var. Garip Gönül Neyleyim.
1: Evet, arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu sahipsizliğin, anlaşılamamanın, yalnızlığın derin sızısını öyle bir hissettirdiniz ki.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlarım da emeklerine sağlık. Buğra Kutbay.
0: Ben sizin bir şiirinizi daha okumak istiyorum. Yan gönül, müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Aşk gözünden, can gözünden, şiir kitabınızdan. Evet. Yan gönül.

0: Aşkın deryasında bublar elinde. Yar aşkıyla çağla gönül, kan gönül. Yüreğini yakıp aşkın közüne, tutuş gönül, ağla gönül, yan gönül. Sevdadır meyvesi ömür bağının, kapısı muhabbet yar otağının. Düşüp koyağına gönül dağının, engininde eyle gönül, in gönül. Aşıklar ah çeker yarın elinden, kaynayıp coş eder gönül selinden. Pervaneyim her dem aşkın dilinden, yar yoluna söyle gönül, an gönül. Yüreğinize, kaleminize
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Bu Karacaoğlan dilidir. Bizim geleneksel o hamasi çok tatlı dilimiz. Biz de orada bir şeyler demeye çalışıyoruz.
0: İşte bal gibi anlatmışsınız.
1: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bir Mardin türkümüz var. Anonim. Çok sevdiğim bir eserdir. Buyurun arkadaşlar.

0: Gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Ne
1: hocam.
0: kadar güzel, çok
1: Arkadaşlarım
0: hoş
1: da ellerinize
0: bir
1: sağlık.
0: eser.
1: Evet, çok güzel. Mardin'e de selam olsun buradan. Çanakkale derler dağlar. Evet, söz müzik. Erol Parlak. Hocam neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi tabii Çanakkale bizim tarihimizde çok muazzam bir yerde duruyor. Çok önemli bir geçiş noktası tarihimizde. O savaşta da aldığımız bilgilere göre 250 bin civarında insanımızı kaybetmişiz.
1: Evet.
0: Her biri vatan diyerek ölüme koşmuş ve Çanakkale'yi geçilmez kılmış. Fakat böylesi kıymetli, böylesi kritik bir savaş için şey yoktu yani, eserler yoktu.
1: Evet hocam.
0: Bir tek Çanakkale içinde Aynalı Çarşı vardı, malumunuz o herkese bilinen çok ünlü, çok güzel eser. Bu bana biraz enteresan geldi.
1: Evet.
0: Çok daha başka eserlerin çıkmış olması gerekiyor idi. Ve
1: Kesinlikle.
0: nitekim de öyle olmuş. Çokça eser çıkmış ama birçoğu kaybolmuş. Sonra biz bir araştırma yaptık. Bundan bir 10 yıl evvel kadar aşağı yukarı. İşte köy öğretmenleri, seyyahlar, batılı seyyahlar, araştırmacılar falan, onların not defterlerinden böyle biz bu Çanakkale'ye dair söylenmiş metinleri çıkarttık. Ömer Faruk Yıldızkaya hocamız da var. Buradan kendilerine selam iletiyorum. Onun da çok kıymetli araştırmaları sonucu birçok eser çıkmıştı ortaya. Bunlardan ben bir seçki yaptım ve 11-12 tane yeni eser oluştu. İşte bu Çanakkale derler

0: ardında bu süreçte ortaya çıkmış bir eser. Ben o şiirlere Anadolu dilinden, Anadolu müziğiyle, Anadolu kendi evlatlarına sahip çıkıyor kabilinde böyle bir eser bütünü hazırladım. O esnada o kadar içime işledi ki, yani birkaç sene bununla uğraşınca bir şiirde ben naçizane yazıp onu da havalandırdım. Bugün onu izleyicilerimize paylaşmak üzere buradayız.
1: Niye
0: Umuyorum
1: yetmişsiniz
0: gönüllere
1: hocam?
0: göre
1: Tabii ki.
0: olur. Müsaadenizle onu paylaşalım.
1: Müsaadesiz. Buyurun hocam.
0: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Öyle olmuş işte,
1: Değil mi?
0: vatan diyerek ölüme koşmuşlar ve bu yurdumuzu, Çanakkale'yi geçilmez kılmışlar. Bize de bir vatan bırakmışlar. Hepsine rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Her dizenizde o bir askerin nöbet tutuşu, her ezgide bir annenin duası ve her nefesinizde de vatan kokusunu hissettirdiniz bize. Bize, Çanakkale'mize, bu topraklara
0: Armağan olsun.
1: armağan olsun
0: Evet.
1: hocam. Hocam, o halde biz de bir Karadeniz'e doğru gidelim mi hep
0: Elbette bir
1: beraber?
0: havamız dağılsın
1: Evet,
0: belki.
1: bir dağılsın
0: Evet.
1: havamız, evet. Geldi bir kara duman dağların arasından diyelim.

0: Sesine, gönlüne, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Bahar geldi gene hava bulanık. Çukurova türküsü. Evet, Musa Eroğlu. Söz müzik ona mı ait yoksa?
0: Yok. Muhtemelen Karacaoğlan bu. O bölgenin anonim havalarından bir tanesi. Ama tabii Musa Eroğlu ustamızın çok büyük katkıları tabii var bu havalara. Hatta şöyle diyebiliriz belki de. O havalar Musa Eroğlu'dan önce ve sonra olmak üzere onun yorumuyla yani ulaştığı kıvam ve icra seviyesi açısından söylüyorum. Çok önemli, kıymetli katkıları oldu. Hocamıza buradan sevgilerimi, evet, saygılarımı yolluyorum. Ondan dinledim ve çok sevdiğim bir uzun hava. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben
0: Yüreğinize
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Harun Karateke.
0: Evet. Efendim Aşk Gözünden programındasınız. Programımız tüm hızıyla, aşkla devam ediyor. Dilerim her bulutun ardından sizin de gönlünüzdeki baharlar gelir, çiçeklenir. Şimdi sözümüzü Aşık Mahsuni Şerif'in çok güzel bir eseriyle devam edeceğiz. Dargın Mahkum.

0: Diline gönlüne sağlık. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşık
1: hocam.
0: Mahsuni babamıza da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Şimdi müsaadenizle bir şiir okumak istiyorum ben. Aşık Maksut Feryadi'nin İhtiyacı Var adlı güzel bir şiiri. Harun arkadaşımız da bana eşlik ederse çok mutlu olacağım.

0: Ben böyle yaşadım, ben böyle gördüm. Bir canın bir cana ihtiyacı var. Cahilin kamile, derdin tabibe. Tabibin dermana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Sıradan bir kulum, değilim yüce. İnsana insanlık gerek sadece. Gönülün sevgiye, güçsüzün güce, zalimin vicdana ihtiyacı var. Bereket sofrası açınca doğa, güzellik yayılır ovaya dağa. Arının çiçeğe, babanın bağ, bağın da zamana ihtiyacı var. Ayağın bedene, bedenin başa, kulağın duymaya, gözün bakışa, ciğerin nefese, kalbin atışa, damarların kana ihtiyacı var. Maksutun derbini yoktan var eden, Hakk'ın birliğine inanmışım ben. Var eden de sensin, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var.
1: Diline sağlık. Benim çok kıymetli dostumun da yüreğine sağlık. Ne kadar güzel söylemiş.
2: Çok çok güzel bir şey her hocam.
1: İnci gibi her biri.
2: Bizimle de
1: yerince.
2: Paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hep senin için söz müzik. Yine kıymetli hocamız Erol Parlak'a ait bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: güzeldi. Önce beşeri aşk diye düşündüm ama sonra ilahi aşk olduğunu anladım.
1: Evet.
0: Ne güzel. Ben de şimdi bir Erzincan türküsü okuyacağım sizlere. Ali Ekber Çiçek hocamızın Aşık Davut Sular'dan derlediği Çoktan Beri Yollarını Gözlerim.

0: Sesine gönlüne sağlık. Ellerinize sağlık
1: Teşekkür
0: arkadaşlar.
1: ederiz hocam.
0: Davut babamıza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Anadolu'muzun ahir ustalarından, zirve ustalarından,
1: Diyelim
0: mihenk taşı
1: hocam.
0: ustalarından.
1: Vallahi
0: Evet.
1: diyelim. Sözü müziği Musa Eroğlu hocamıza ait. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Bir de sizin yorumunuzla dinleyelim hocam.
0: Elbette. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: söylediniz. Bazı
1: Çok teşekkür ederim.
0: türküler böyle mektup gibi göndeririz uzak diyarlara, değil mi? İçinde
1: Evet.
0: sevda.
1: Evet.
0: Hasretin sembolü adeta, değil mi? O bekleyişin, özlemin, turnalar. Siz nasıl
1: Evet.
0: değerlendiriyorsunuz? Hep turnalarla ilgili türkülerimiz var.
1: Ya geçmiş zamanda tabii bugünkü ulaşım şeyleri yok, posta araçları da yok. Gönülden işte aslında gideceğinden de değil ama o kadar çaresizlik var ki turnalara yüklemişiz.
0: Evet.
1: Katar katar turnalara derdimizi yüklemişiz, beklentimizi, özlemimizi, hasretimizi ve haberlerimizi yüklemişiz. Ve oradan da bir kültür doğmuş işte bu muazzam incelik, zerafet. Bugün bile bizim gönüllerimizi okşuyor. Oysa turnalarla giden bir haber yok, gidecek bir haber
0: Değil
1: yok.
0: mi?
1: Bugün insanın gündeminde böyle bir şey de yok ama bunları duyar duymaz biz gerçekten bir ferahlık, bir hoş hal alıyoruz. Hala bizim gönlümüzde yeri var.
0: Hakikaten öyle. Aşk Gözünden programından turna kanatlarıyla sizlere selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyoruz. Şimdi Azerbaycan türküsü okuyalım bir tane. Yandırdın kalbimi diyelim. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birazcık fazla söyledim, kusura bakmayın sizi de. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi sırada sizin derlediğiniz bir türkü var, Allılar.
1: Onunla veda ediyoruz bugüne.
0: Evet, onunla bugüne veda ediyoruz.
1: Kıymetli seyircilerimizi saygı sevgiyle selamlıyoruz.
0: Selamlıyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buyurun hocam, söz sizde.

Çok güzel bir konuyu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Harikasınız. Sizlerle olmak ne kadar güzel. Muhteşem bir konuğumuz var. Hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz değerli TRT Müzik izleyenleri. Çok güzel bir açılış yaptık. Rubato, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler ederiz sevgili Sedacığım.
0: Sizi çok yakinen tanıyorlar zaten ama ben yine şöyle hızlıca bir isimleri zikretmek istiyorum. Efendim Göksun Çavdar klarnette ve grubun solisti, aynı zamanda çok önemli bir çello sanatçısı sevgili Özer Arkun.
1: Estağfurullah.
0: Ve Eralp Görgün gitarda, kendilerini çok istemiştiniz. Nihayet buluştuk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk, sağ olasın. Bu güzel davetinizi kırmak bizler için saygısızlık olarak nitelendiririz biz tabii ki. Güzel davetler, güzel programlar her zaman bulunmuyor biliyorsun Sedacığım. O yüzden senin programını da yakinen takip ettiğimiz için davet ettiğin zaman koşa koşa burada olmak istedik. Özellikle senin programında ve TRT ailesinde olmak bizler için onur verici.
0: O şeref, o onur bize ait. Gerçekten biz de sizi dört gözle bekliyorduk. Bir Hoş Seda'da çok değerli konuklar ağırladık ama o kadar çok istek aldı ki Rubato'yu lütfen görmek istiyoruz diye.
1: Ne mutlu
0: bize. O yüzden biz seyircilerimiz adına da o mutluluğumuzu size iletmek istiyoruz. İyi ki geldiniz.
1: Ne mutlu bize. İyi ki geldik biz de. Buradan dinleyenlere, izleyenlere selam olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet sevgili Özer'cim.

0: İlk albümde ben işte elimden geldiği kadar hani şöyle çalalım, böyle çalalım, burada rubato yapalım falan derken Göksun galiba söyledi. Abi grubun adı Rubato olsun mu dedi.
1: Harika.
0: Evet, oradan öyle bir şey gelince de düşündük ilk başta hani insanlar ne der, nasıl oturtabilir miyiz grubun adını Rubato, çünkü Rabıta'dan da gelme aslında altı da olan bir müzik terimi. Ritmi tutarak çalmak anlamına geliyor. Ritmi tutmak anlamına geliyor. Güzel olur dedik. Sonra düşündük bunu oturtmak tabii ki biraz zaman aldı ama sokakta mesela yürürken mesela hepimize isimlerini de söylemiyorlar. Aa, Rubato abiler geliyor diyorlar.
1: Değil mi? Değil mi?
0: Yani aslında şimdi de oturdu yani. Şükürler olsun.
1: İsim diye. Tamamen sembolik bir şey. Asıl önemli olan, evet, onun içini doldurabilmek ki tabii. Siz o içi çok güzel doldurdunuz gerçekten. Sizi bir sanatçı olarak ben de yürekten kutluyorum ve alkışlıyorum.
0: Sağ olasın.
1: Ve hemen ikinci güzel bir eseri sizden dinleyelim, devam edelim mi? Ne dersiniz, ne geliyor acaba?
0: Tabii ki çok güzel bir Sezen Aksu şarkısı. Sorma ne haldeyim demiş. Çok biz güzel. De bundan birkaç albüm öncesinde bir Sezen Aksu'ya ithafen bir onun şarkılarından oluşan bir albüm yapmıştık. Orada bu güzel şarkıyı da seslendirmiştik. Şimdi de sıra ona geldi. Çalalım, söyleyelim.
1: Biz de keyifle dinliyoruz.
0: Sağ olasın.

0: Bravo.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: sağ
0: yürekten olun. Alkışlıyoruz. Harikasınız.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ne güzel eserler.
1: Elimizden geldiği kadar seslendirmeye evet. çalışıyoruz.
0: Tabii siz ki. Böyle rengarenk bir yelpaze gibi birçok tarzda seslendiriyorsunuz aslında sevgili Özer'cim. Halk müziği var, biraz türkü
1: evet,
0: var,
1: evet.
0: arabesk müzik var, evet. efendim Türk sanat müziği ezgileri
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Çok sevilmenin sebebi biraz da bundan mı olsa gerek? Senin çok özel bir ses tonun var ama.
1: Yok estağfurullah, rica ederim. Yani çok sevilmek derken hani göreceli insanlar bazen sevenimiz de
0: çok
1: var.
0: Çok mütevazı olmayın, çok seviliyorsunuz.
1: Sağ olun. Yani belki dediğin doğru olabilir. Yani yelpazenin geniş olması olabilir ama biz yıllarca bu işin hep mutfağında olduk zaten.
0: Tabii.
1: Sevgili Baki abimiz de binlerce albüm çaldım ben. Yan yana oturup binlerce albüm çaldım onunla.
0: Ne kadar şanslıyız değil mi? Yani. Sevgili Baki Kemancı gibi değerli bir maestro ile çalışıyoruz.
1: Tabii buradaki diğer müzisyen kardeşlerim de öyle.
0: Hepsi
1: onlar evlatlarımız, kıymetli. Çocuklarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Yetiştiler, güzel de yetiştirdiler. Başlarında da Baki abi gibi bir üstad olunca tabii ki başka oluyor.
0: Yani siz yıllarca gibi... solistlerle önce eşlik sazı olarak devam ettiniz. Sonradan grupla birleştiniz. Sezen Aksu'yla hatırlıyorum sevgili Göksun'u ben. Uzun yıllar çalıştınız onun gibi önemli bir değer isimle. Birçoğunuz çok kıymetli solistlere eşlik ettiniz. Çok güzel ama biz sizi böyle grup olarak dinlemekten çok büyük keyif alıyoruz.
1: Biz de hani yıllarca... Göksun'la beraber arada Eralp de katılıyordu tabii. Hani Sezen Hanım'a çalıyorduk. Sezen Hanım bıraktıktan sonra dedik ki hani tenzih ederiz tabii ki. Ben çalıştığımız başka solistler de vardı ama kime çalacağız? Kendimize çalalım bundan sonra dedik. İyisiyle kötüsüyle kendimize çalalım dedik. Belki de o sıcaklık geçmiştir insanlara. O yüzden sevmişlerdir. Evet. O yüzden hoşlarına gitmiştir. Sevenlere, sevene de, sevmeyene de hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değil mi Eral?
2: Evet.
3: Tam ben Sezen Aksu'ya başlıyordum. Sezen Aksu müziği bıraktı.
0: Aa evet. Öyle mi? Ne güzel ama onun eserleriyle devam evet, ettiniz siz evet. de. Bir albümden bahsettiniz. Ne mutlu. İnşallah daha sık Sezen şarkısı dinleriz.
1: Evet.
0: Müsaadenizle ben de bir Türk müziği okuyabilir miyim? Bir
1: lütfen,
0: rast şarkı.
1: Lütfen.
0: Oh. Unut beni kalbindeki hicranla
1: Allah
0: yalnız
1: Allah,
0: kalayım.
1: Allah,
0: kimsesiz
1: Allah.
0: Bir yavru gibi kucağında ağlayayım.
1: Allah Allah. Haydi.
0: Müsaadenizle. Haydi. Teşekkür ediyorum.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bravo.
1: Bu da çok güzel duygusu olan bir şarkı.
0: Çok sevdiğim bir şarkısı. Evet. Göksel abinin bu.
1: Son zamanlarda da hani şey mi diyorlar, viral oldu mu diyorlar.
0: Viral oldu şarkı, güzel
1: evet,
0: oldu.
1: Herkes nakaratını okuyup işte sosyal medyada paylaşıyor. Bize de çok istek geldi. Seda Hanım, bu sizin sesinize çok yakışır, neden okumuyorsunuz diye. Biz de alıverdik repertuarımıza. İnşallah sevmişsinizdir efendim.
0: Muhteşem okudum vallahi. Ağzına sağlık gerçekten. Çok da güzel oldu. Çok da yakıştı sesine.
1: Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Evet, hemen sizden yine bir şarkı rica ediyoruz biz böyle sıcağı sıcağına.
0: Olur, ne demek?
1: Ne geliyor acaba?
0: Şimdi bir Yıldız Tilbe şarkısı. O da Türkiye'ye müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran bestecilerden ve yorumculardan bir tanesi. Onun çok sevdiğimiz bir şarkısı vardı. Okumak istedik ve bize şarkıyı bila ücret gönderdi şarkıyı. Bu şarkıyı siz dedi layıkıyla yaparsınız. Ben bu şarkıdan para istemiyorum dedi. Ondan da dolayı da kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun.
1: Sanatçılık böyle bir şeydi aynı zamanda. Sadece çalmak ve söylemekten ziyade.
0: Tabii ki.
1: Değil mi? Bu büyük gönüllülük de çok önemli.
0: Koca gönlüne teşekkür ediyoruz, evet, kendisine. Sağ
1: selamlarımızla,
0: olsun.
1: Sevgilerimizle.
0: Sağ olsun.
1: Dinliyoruz keyifle.
0: Haydi bakalım.

0: Bravo, bravo.
1: Gerçekten bravo. Harikasınız.
2: Orhan abiye de selam olsun buradan.
1: Şöyle bir hareketli. Ben aynen devam edeyim mi? Olanlar oldu bana diyeyim mi? Beraber okuyalım mı? Ne dersin?
2: Vallahi müthiş olur.

0: Bravo. Teşekkürler. Bravo. Teşekkürler. Çok mersi. Yani sizlere doyamadık gerçekten. Çok keyifli bir programdı bizim için.
1: Vallahi biz de sevgili bu güzel Özer ortama doyamadık. Bizim için de öyle.
0: Çok gerçekten. O zaman sizden bir söz daha alalım. Tekrar bekliyoruz inşallah.
1: Neden olmasın efendim? Neden olmasın?
0: Çok keyifli. Sevgili Göksun Çavuzlar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özer Arkun çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Eralp Görgün çok teşekkür ediyoruz. Rubato'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, bizim için çok keyifli bir yayındı. Umuyorum siz ekranları başındaki değerli seyircilerimiz, izleyenlerimiz için de aynı keyifle devam etmiştir. Yeni bir programla tekrar görüşmek üzere. Rubato'ya teşekkürlerimizle Allah'a ısmarladık diyoruz. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı seyircilerimizle paylaşmak istediği?
1: Öncelikle bizleri burada o kadar güzel ağırladınız ki sizlere, senin nezdinde tüm TRT ailesine, değerli yönetmenimize, kameraman arkadaşlarımıza, stüdyo şefimize, müzisyen kardeşlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. O kadar güzel ağırlandık ki burada. Vallahi insanın canı bir daha gelmek istiyor.
0: Lütfen, biz de çok keyifli yine sizi ağırlamak istiyoruz yani, Özel'cim.
1: Bir de benim için çok özel. Tabii Baki abi benim yıllarca yan yana çaldığım abim. Stüdyoda defalarca beraber çaldık. Onunla yıllar sonra aynı sahnede olmaktan evet, çok büyük keyif aldım.
2: Benim de çok teşekkür ederim evet. Özer'cim.
0: Ne güzel.
2: Mutluluk verdin, geldin bize. Hepiniz grup olarak hoş geldiniz ve güle güle diyoruz size.
1: Sağ olun, tekrar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Seda'cığım. Bir hoş Seda bıraktıysak ne mutlu bize.
0: Çok hoş Seda'lar bıraktınız. Tekrar tekrar gönülden teşekkür ediyoruz. Ve son şarkımızı birlikte söylüyoruz efendim. Allah'a ısmarladık, hoşçakalın.

Shalom, Israel.

0: Benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum. Ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar. Rum, pom, pom,
1: pom, pom. Güzel, devam. Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor. Yalnızım, yalnızım. Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim.
0: Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
2: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: çeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Pop rock diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğimin içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim. Boş kal-
3: Melike ile müziğin ritmi, cumartesi TRT Müzik'te.